Bu kaçıncı çalınışı kapının? Bu kaçıncı sende izin başkası? Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

0: فريضة إن الله كان عليما حكيما.
1: Savaş esiri olarak sahip olduğunuz cariyeler hariç, evli kadınları nikah etmek de size haram kılındı. Bunlar size Allah'ın farz kıldığı hükümlerdir. Bunlardan başkasını, zinadan kaçınıp, iffetli olarak mallarınızla istemenizse size helal kılındı. Onlardan yararlanmanıza karşılık, kararlaştırılmış olan mehirlerini verin. Mehrin kararlaştırılmasından sonra, karşılıklı anlaşmayla az veya çok vermenizde size bir vebal yoktur. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilmektedir. Hüküm ve hikmet sahibidir.

0: بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم.
1: Sizden hür mümin kadınlarla evlenmeye gücü yetmeyenler, sahip olduğunuz mümin cariyelerden alsın. Allah sizin imanınızı daha iyi bilir. Siz hep birbirinizden olup aynı köktensiniz. Öyleyse sahiplerinin izniyle ve mehirlerini de örfe göre vermek suretiyle iffetli olan, zina etmeyen ve bir dost edinmeyen cariyelerle evlenin. Evlendiklerinde zina edecek olurlarsa onlara, hür kadınlara verilen cezanın yarısı verilir. Bu cariyelerle evlenme izni içinizden günaha girmekten korkanlar içindir. Sabretmeniz ise sizin için daha hayırlıdır. Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.

Allah size bilmediklerinizi açıklamak, sizden öncekilerin yollarını göstermek ve tövbelerinizi kabul etmek istiyor. Allah her şeyi bilir. O hüküm ve hikmet sahibidir. Vallahi

0: عَظِيمًا.
1: Allah sizin tövbenizi kabul etmek istiyor. Şehvetlerine uyanlarsa büyük bir sapıklığa düşmenizi istiyorlar.
0: يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيفًا.
1: Allah sizden yükü hafifletmek istiyor. Çünkü insan zayıf olarak yaratılmıştır.

0: أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.
1: Ey iman edenler! Sizin kendi rızanızla yaptığınız bir ticaret olmadıkça mallarınızı aranızda haksız yollarla yemeyin, kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz ki Allah size karşı çok merhametlidir.

Kim haksızlık ve tecavüz yoluyla bu yasakları işlerse yakında onu cehennem ateşine sokacağız. Bunu yapmak da Allah'a çok kolay gelir.

0: يدخلكم مدخلا كريما.
1: Eğer size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız, biz kusurlarınızı örter, sizi şerefli bir makama yerleştiririz.
0: وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ.

0: مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeylere tamah etmeyin. Erkeklere de kazandıklarından bir pay vardır, kadınlara da kazandıklarından bir pay vardır. Allah'tan nimetini, ihsanını isteyin. Çünkü Allah her şeyi bilmektedir.

0: هم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا.
1: Ana, baba ve yakınların bıraktığı şeylerin her birine varisler kıldık. Yeminlerinizin bağladığı kimselere de paylarını verin. Şüphesiz ki Allah her şeye şahittir.

0: Allah'ın bir kısmını bir kısmına üstün kılması ve erkeklerin mallarından kadınlara harcaması sebebiyle erkekler kadınlar üzerinde yönetici ve koruyucudurlar. İyi kadınlar, gönülden boyun eğenler ve Allah'ın kendilerini korumasına karşılık kocalarının bulunmadığı zamanlarda namuslarını koruyanlardır. Geçimsizliklerinden korktuğunuz kadınlara nasihat edin. Onları yataklarında yalnız bırakın. Yine dinlemezlerse hafifçe dövün. Eğer size itaat ederlerse artık onları incitmek için başka bir yol aramayın. Şüphesiz ki Allah çok yücedir, çok büyüktür.
1: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا

Eğer karı kocanın aralarının açılmasından korkarsanız, kendilerine bir hakem erkeğin ailesinden, bir hakem de kadının ailesinden gönderin. Eğer onlar düzeltmek isterlerse, Allah karı kocayı aralarındaki anlaşmada başarılı kılar. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir ve her şeyden haberdardır.

0: hura.
1: Allah'a kulluk edin. Ona hiçbir şey ortak koşmayın. Anaya, babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve elinizin altında bulunanlara iyilik edin. Allah kendini beğenip övünenleri sevmez.
0: اَلَّذ۪ينَ يَبَخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ

Onlar cimrilik ederler. İnsanlara da cimrilik tavsiyesinde bulunurlar. Allah'ın nimetinden kendilerine verdiği şeyleri gizlerler. Biz Allah'ın nimetini inkar eden o nankörler için aşağılayıcı bir azap hazırladık.

0: Mallarını insanlara gösteriş yapmak için harcayıp Allah'a ve ahiret gününe inanmayanları da Allah sevmez. Şeytan kimin arkadaşı olursa o ne kötü bir arkadaştır.
1: وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

Eğer onlar Allah'a ve ahiret gününe inanıp Allah'ın kendilerine verdiği rızıktan yine Allah yolunda harcasalardı kendilerine ne zararı olurdu? Oysa Allah onların durumunu çok iyi bilmektedir.

0: azime.
1: Şüphesiz ki Allah zerre kadar haksızlık yapmaz. Yapılan iyilik zerre kadar da olsa onu kat kat arttırır ve yapana kendi tarafından büyük bir mükafat verir. Fekayf

0: afuven gafura.
1: Ey iman edenler! Sarhoşken ne dediğinizi bilinceye kadar, cunupken de yolcu olanlar hariç gusül yapıncaya kadar namaza yanaşmayın. Eğer hasta veya yolcuysanız yahut biriniz tuvaletten gelmişse veya kadınlara dokunmuşsanız, cinsi münasebette bulunmuşsanız ve bu durumlarda su da bulamamışsanız, o zaman temiz bir toprakla teyemmüm edin, yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz ki Allah çok affedici ve çok bağışlayıcıdır.

Kendilerine kitaptan bir nasip verilenleri görmüyor musun? Onlar sapıklığı tercih ediyorlar ve sizin de doğru yoldan sapmanızı istiyorlar. Well,

0: لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا.
1: Yahudilerden sözleri yerlerinden değiştirip işittik ve isyan ettik. Dinle dinlemez olası ve dillerini eğip bükerek ve dine saldırarak Raina, bizi gözet, bize çobanlık et diyenler vardır. Eğer onlar dinledik ve itaat ettik, dinle ve bize bak deselerdi, kendileri için elbette daha hayırlı ve daha doğru olurdu. Fakat Allah inkarları yüzünden onları lanetlemiştir. Artık pek az bir kısmı hariç onlar inanmazlar.

0: أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا.
1: Ey kendilerine kitap verilenler! Biz bir takım yüzleri silip arkalarına çevirmeden veya cumartesi gününe saygısızlık eden Yahudileri lanetlediğimiz gibi onları da lanetlemeden önce

0: azîmâ.
1: Şüphesiz ki Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bundan başkasını dilediği kimseye bağışlar. Allah'a ortak koşansa gerçekten büyük bir günah işlemiş olur.
0: Elem tera ilellezîne yuzekkûne enfusehum belillâhu yuzekkî men yeşâ'u ve lâ yuzlemûne fetîlâ.
1: Kendilerini temize çıkaranları görmüyor musun? Oysa ancak Allah dilediğini temize çıkarır. Onlara kıl kadar haksızlık edilmez.
0: Unzur keyfe yefterûne alallâhil kezibe ve kefâ bihî ismen mubînâ.
1: Bak Allah'a nasıl yalan yere iftira ediyorlar. Bu apaçık bir günah olarak onlara yeter. Elem

0: ile.
1: Kendilerine kitaptan bir nasip verilenleri görmüyor musun? Onlar puta ve tağuta inanıyorlar ve inkar edenler için bunlar iman edenlerden daha doğru bir yoldadır diyorlar. Ule.

0: İşte Allah'ın lanet ettiği kimseler onlardır. Allah'ın lanet ettiği kimse için hiçbir yardımcı bulamazsın.
1: Em lehum nasibun minel mulki fe izen la yu'tunen nase nakira.
0: Yoksa onların hükümranlıktan bir payı mı var? Öyle olsaydı insanlara bir çekirdek parçası bile vermezlerdi.
1: Em yahsu

0: الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما.
1: Yoksa Allah'ın nimetinden insanlara verdiği şeyi mi kıskanıyorlar? Oysa biz İbrahim ailesine de kitap ve hikmet vermiş, onlara büyük bir hükümranlık bahşetmiştik.
0: فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهِ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا.
1: Onlardan bazıları ona inandı, bazıları da ondan yüz çevirdi. Onlara çılgın bir alev olarak cehennem yeter. İn

"Ayetlerimizi inkar edenleri yakında bir ateşe sokacağız. Derilerinin her yanışında azabı tatsınlar diye onları başka derilerle değiştireceğiz. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir."

İman edip salih amel işleyenleri de altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Orada onlar için tertemiz eşler de vardır. Onları koyu gölgeliklere yerleştireceğiz.

Şüphesiz ki Allah size emanetleri ehline vermenizi, insanlar arasında hüküm verdiğiniz zaman adaletle hüküm vermenizi emreder. Allah size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve görür.

Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e ve sizden olan buyruk sahiplerine de itaat edin. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, herhangi bir şey hususunda anlaşmazlığa düştüğünüzde onu Allah'a ve Peygamber'e havale edin. Bu daha hayırlı ve sonuç bakımından daha güzeldir. Elem

0: Ayde.
1: Ey Muhammed, sana indirilen Kur'an'a ve senden önce indirilen kitaplara inandıklarını iddia edenleri görmüyor musun? Onlar tağutun önünde muhakeme edilmek istiyorlar. Halbuki onu tanımamaları emredilmişti. Şeytan onları derin bir sapıklığa düşürmek istiyor.
0: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا.
1: Onlara Allah'ın indirdiği kitaba ve peygambere gelin dendiği zaman münafıkların senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün.
0: فَكَيْفَ اِذَا

0: ve tevfika.
1: Elleriyle yaptıklarından dolayı başlarına bir felaket gelince sana gelip biz sadece iyilik etmek ve uzlaştırmak istedik diye nasıl da Allah'a yemin ediyorlar.
0: Ulaika allazina ya'lemullahu ma fi kulubihim fa'rid anhum wa'idhhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha.
1: İşte onların kalplerindekini Allah biliyor. Sen onlara aldırma. Onlara nasihat et ve onlara kendileri hakkında etkili, caydırıcı sözler söyle.

0: الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما.
1: Biz bütün peygamberleri Allah'ın izniyle sadece kendilerine itaat edilsin diye gönderdik. Eğer onlar kendilerine haksızlık yaptıkları zaman sana gelip Allah'tan bağışlanmayı dileselerdi ve peygamber de onların bağışlanmasını isteseydi, elbette Allah'ı tövbeleri kabul edici ve çok merhametli olarak bulurlardı. Fele

0: teslima.
1: Hayır, senin Rabbine andolsun ki aralarındaki anlaşmazlıklarda seni hakem tayin edip sonra da senin verdiğin hükme karşı içlerinde bir sıkıntı duymaksızın tam manasıyla teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar.
0: وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ قَتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ

Eğer onlara kendinizi öldürün yahut yurtlarınızdan çıkın diye emretmiş olsaydık, içlerinden pek azı hariç bunu yapmazlardı. Eğer kendilerine verilen öğüdü yerine getirselerdi, onlar için daha hayırlı ve daha sağlam olurdu.

0: وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا.
1: Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salih kimselerle beraberdirler. Onlar ne güzel arkadaştır.
0: ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ عَل۪يمًا.
1: Bu da Allah tarafından bir ikramdır. Her şeyi bilici olarak Allah yeter. Ya.

0: لقد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا.
1: Sizden mutlaka ağır davranacak kimseler vardır ki size bir musibet geldiği zaman Allah bana gerçekten lütfetti de onlarla birlikte bulunmadım der.
0: وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ

0: Eğer Allah tarafından size bir nimet erişirse, sizinle kendisi arasında bir dostluk yokmuş gibi, keşke ben de onlarla beraber olsaydım da büyük bir başarı kazansaydım der.
1: فَلْيُقَاتِلْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ اَجْرًا عَظ۪يمًا.
0: O halde dünya hayatını ahiret karşılığında satanlar Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse biz ona yakında büyük bir mükafat vereceğiz.

Size ne oldu ki ey Rabbimiz, bizi şu halkı zalim olan şehirden çıkar, bize kendi yanından bir koruyucu ver, bize kendi yanından bir yardımcı ver diyen güçsüz erkek, kadın ve çocuklar uğrunda ve Allah yolunda savaşmıyorsunuz.

0: İman eden kimseler Allah yolunda savaşırlar. İnkar edenlerse tağutun yolunda savaşırlar. Öyleyse siz de şeytanın dostlarıyla savaşın. Şüphesiz ki şeytanın hilesi zayıftır.
1: Elem

Kendilerine elinizi savaştan çekin, namazı kılın, zekatı verin denenleri görmedin mi? Onlara savaş farz kılındığında hemen içlerinden bir grup insanlardan Allah'tan korkar gibi hatta daha da fazla korkmaya başladılar ve "Ey Rabbimiz, bize savaşı niçin farz kıldın? Bizi yakın bir zamana kadar ertelesen olmaz mıydı?" dediler. "Ey Muhammed, sen onlara de ki, dünya menfaati çok azdır. Ahiretse Allah'tan korkanlar için daha hayırlıdır. Size bir hurma çekirdeğinin incecik ipi kadar bile haksızlık edilmeyecektir." Aynen.

0: Nerede olursanız olun, sağlam kaleler içinde bile bulunsanız, ölüm size yetişir. Eğer münafıklara bir iyilik gelirse, bu Allah tarafındandır derler. Bir kötülük dokunursa, bu sendendir derler. Ey Muhammed, sen de ki, hepsi de Allah'tandır. Bu adamlara ne oluyor da hiçbir söz anlamıyorlar.
1: مَا أَصَابَكَ مِنْ

Sana gelen her iyilik Allah'tandır. Sana gelen her kötülük de kendindendir. Biz seni insanlara peygamber gönderdik. Buna şahit olarak Allah yeter.

O kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim de yüz çevirirse bilsin ki biz seni onların başına bekçi göndermedik.

0: فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.
1: Onlar peki baş üstüne derler. Ama senin yanından ayrılınca onlardan bir grup geceliğin senin söylediklerinin aksini kurarlar. Allah da onların geceliğin kurduklarını yazar. Sen onlara aldırış etme. Allah'a güven. Vekil olarak Allah yeter.
0: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا.
1: Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Eğer o Allah'tan başkası tarafından gelseydi, onda birçok tutarsızlık bulurlardı.
0: وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ

0: ile.
1: Kendilerine güven veya korku hakkında bir haber gelirse onu yayarlar. Halbuki o haberi peygambere veya kendilerinden olan idarecilere götürselerdi, onlardan hüküm çıkarabilecek olanlar bunu bileceklerdi. Eğer Allah'ın size lütuf ve merhameti olmasaydı, pek azınız hariç mutlaka şeytana uyardınız.
0: فَقَاتِلْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ لَا تُكَلَّفُ اِلَّا نَفْسَكَ

0: ile.
1: Artık Allah yolunda savaş. Sen ancak kendinden sorumlusun. Müminleri de savaşa teşvik et. Umulur ki Allah inkar edenlerin gücünü kırar. Allah'ın gücü daha üstün ve cezası daha şiddetlidir.
0: Men yeşfe'a şefaat

Kim iyi bir işe aracılık ederse onun da o işten bir payı olur. Kim kötü bir işe aracılık ederse onun da o işten bir payı olur. Allah her şeyin karşılığını verir.

0: şeyin hasibe.
1: Size bir selam verildiği zaman siz de ondan daha güzeliyle karşılık verin veya aynısıyla iade edin. Şüphesiz ki Allah her şeyin hesabını gereği gibi yapar.
2: Sadakallahul azim.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.
3: Ey Rabbim, her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Ey Nur, ey Kuddüs, ey iyiliklerin ilki ve sonların sonu Rabbim, İsmet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Nimetleri değiştiren hatalarımı affet. Duaların kabulünü engelleyen, belalar getiren, işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet. Rabbim, zikrinle sana yaklaşabilirim, biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin, kapına geleni geri çevirmezsin. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim, sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla yanıyor. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtensin. Başıma gelen her belayı hafifletensin. Rabbim, görüyorum ki zincirlerim beni çökertti. Çirkin ve boş emellerim beni senden uzaklaştırdı. Dünya beni aldattı. Gururum ve kayıtsızlığım kalbimi katılaştırdı. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Affet beni ey Rabbim. Arz edeyim ki senin ateşine dayandım. Her acıya göğüs gerdim. Ama senin rahmetinden bir an bile uzak kalmaya dayanamam, biliyorsun. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, yemin ediyorum ki eğer konuşmama izin verirsen, senin kapında her an coşarım. Feryat edenlerin feryadı gibi kapında feryat ederim. Kaybedenlerin ağlaması gibi ağlarım. Çağırıyorum seni ey müminlerin dostu, ümitsizlerin ümidi, güçsüzlerin dayanağı, ağlayanların sevgilisi. Seni vücudumun tüm zerreleriyle çağırıyorum. Rahmetine ümitle koşuyorum. Görüyorsun ki bu kalp senden ayrılmanın acısını duyuyor. Bu dil seni anıyor. Bu kalp seni arıyor ve ağlıyor. Ah Rabbim, o nasıl azapta kalabilir? O senin affedeceğinden ümitlidir, emindir. Senin sevgini arzuladığı halde ateş onu nasıl yakabilir? Onun güçsüzlüğünü biliyorsun. O bu acıları daha ne kadar taşıyabilir? sen ona yol gösterirsen, ateşin sıcaklığı ona nasıl zarar verebilir? O seni Rabbim diye çağırmaktadır. Ruhunda senin izlerin varken onu nasıl ateşe atabilirsin? Hayır, asla sen bunları yapmazsın. Ben senin keremini biliyorum, merhametini biliyorum. Senin isimlerin mukaddestir. Sen insanlara kendini tanıttın, rahmetinle kalplerini okşadın. Rahmetini benden esirgeme ey Rabbim. Bil ki sana muhtacım. Gizlice yaptığım günahlar senin ilmindedir. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla. Amin.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Kırıkkale Yozgat yolunun 0 ila 20. kilometreleri. Uluborlu Senirkent Yalvaç yolunun 38 ila 61. kilometreleri ve İnebolu Küre Kastamonu yolunun 17 ila 25. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertize
0: Dynobil. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: Yaşa. Akses 25 yaşında.
1: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül 27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
6: Sigorta. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Kurutma makinesi.

0: hediye.
1: Reklam.
2: Radyo 7.
3: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah başlıyor.
4: Gününüz aydın olsun sevgili dostlar. Radyo 7'ye, Türkiye radyolarının parlayan yıldızına, Kaptan Köşkü'ne, Radyo 7'ye hoş geldiniz. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'nin uyandıran yayınına, Mehmet Can'la 7 gün 7 sabaha. Ne iyi ettiniz de geldiniz, şeref verdiniz. 27 Ağustos 2026 Perşembe sabahındayız. Bu hicri takvimle 14 Rebiyül Evvel 1448 anlamına geliyor. Canım ülkemin saati de 7.03 hatta 4 dakika geçiyor. Reklamlar bitti. Biz evelallah yine sizlerleyiz. Ben Mehmet Can. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Hepinize pırıl pırıl bir günü Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Tertemiz, aydınlık bir günü, her anlamıyla tertemiz. Kardeşim Furkan Bayraktar'ın da selamı var. Size onu iletelim. 0507-977-0101 yayın boyunca bize arkadaşlık edebileceğiniz WhatsApp numaramız. Adınızı, soyadınızı, bulunduğunuz yeri lütfen yazmayı unutmayın. Ve bugün mümkünse eğer yazma alışkanlığı daha az olan ama bugüne değindi pek de yazmamış ya da çok nadir yazmış dostları ağırlıklı olarak mesajlara davet edelim. Yalnız nerede olduğunuzu bir kez daha söylüyorum, yazınız ki ses nereye ulaşıyor, hangi hal ve vaziyet üzere ulaşıyor bile bilelim. Peki İstanbul'da termometreler şimdi yine 22 dereceyi gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bir iki gün daha en fazla bu şekilde devam edeceğini tahmin ediyor. Sonra yurt genelinde havaların 7-8 derece civarında serinleyeceğine yönelik tahminler var. Yaron'un, Gökon'un. Bildiğimiz bilmediğimiz her şey A'dan Z'ye, harfiyen onun, en nihayetinde karar da onun, bizimkisi sadece lafı güzaf. Peki duamızı edelim, yolumuza çıkalım. Ya Rabbi, bize nasip ettiğin her bir nimet için sana sonsuz kere sonsuz şükürler olsun. Allah'ım o nimetleri eksiltme, sadece senden isteyerek sana kulluk edenlere de lütfet, her birine bahşet. Sen bonkörsün, sen merhametlisin, sen vaadinden dönmezsin. Allah'ım bugün kalbimizi kıran değil de kalp onaran kullarından eyle. Dilimize güzel söylet, gözümüze edep nasip eyle, gönlümüze merhamet ver. Öfkelendiğimizde susabilmeyi, üzüldüğümüzde sana sığınmayı, sevinçliyken hep şükretmeyi nasip et. Allah'ım attığımız her adımı rızana uygun kıl. Bizi nefsimizin karanlığında değil de rahmetinin aydınlığında yaşat, emanetini öyle teslim al. Sevdiklerimizi, evlatlarımız başta olmak üzere ne olur muhafaza eyle. Ahirete göçenlerimiz var, her birini affet, onlara rahmet eyle. Hayatta olanlarımıza hidayet ver, huzur ver, sağlık ver, helal kazanç ver. Her türlü korkudan, fenalıktan, kötü işten, kötü insanlardan, olaylardan beri olmayı, uzakta olmayı nasip eyle. Ya Rabbi bugüne de seninle başlattın bizi, hamdolsun. Yine seninle devam ettir. Günü seninle tamamlat, ömrümüzü seninle tamamlat. Ve ne olur o muazzam günde, büyük günde, zalimin zulmünün hesabının görüldüğü o acayip büyük günde bize senin intikamını alabilen askerler olmayı nasip eyle dedim. Amin diye de ekledim ve artık buyurunuz, başladım.
3: 7 gün 7 sabah.
5: Basından başlıklar.
4: İndirim haberi var. Akaryakıt ürünlerinde, motorinde okkalı bir indirim geldi. Dev bir indirim sevgili dinleyiciler. Gece yarısından itibaren de tabelaya yansıdı. Çünkü petrolde 85 doların altına gerileyen bir görüntü var şu anda. Hemen aktaralım tam değeri. 86 dolar seviyesinde şu anda ama haberde öyle hazırlanmış. Neyse biz indirimin realde yansımasına bakalım. 5.36, 5 lira 36 kuruşluk bir motorin indirimi geldi. Ve böylece İstanbul'da motorinin litre fiyatı 77.37, Ankara'da motorinin litre fiyatı 78.47, İzmir'de 78.76'ya düştü ve Doğu illerinde ise 80.21 lira seviyesinde gerilemiş durumda. Yine çok yüksek ama hani gelen indirimden de haberiniz olsun diye söylüyorum. 5.36'lık motorun indirimiyle beraber fiyatlar böyle. Fenerbahçe'yi kutlayalım. Gerçekten çok iyi futbol oynadı. ruhunu da ortaya koydu, inancını da ortaya koydu ve tam 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretini bitirdi. Olympique Lyon galibiyetiyle Fransa'da yendi Fransız ekibini Sarı Kanarya. Temsilcimiz UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Kadıköy'de 1-1 berabere kaldığı rakibini kendi evinde de Fransa'da da 2-1 mağlup etti. Lyon ilk yarısı 2-0 biten maçın 61. dakikasında farkı 1'e indirse de sonuç değişmedi. Fenerbahçe'nin gollerini 24. dakikada Vedat Muriç ile 28. dakikada Archie Brown kaydetti. Kutlayalım Sarı Lacivertli takımı. Şampiyonlar Ligi'ne yıllar sonra kalmayı başardı. Bu o ligdeki iki takımımız olacak anlamına geliyor. Her ikisine de ve diğerlerine de pek tabii başarılar diliyoruz. Diğerlerine diyorum, bugün turla dönmesini istediğimiz Beşiktaş'ımız var ve Trabzon'umuz var. Zalgiris Beşiktaş rövanşı saat 20'de, French Varoş Trabzon mücadelesi saat 21.30'da başlayacak ve açık kanallardan canlı olarak yayınlanacak, haberiniz olsun. Peki, başarılar. Hürriyetle turumuz başlatmış olduk, böylece tarihi yeniden yazıyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın, bölgemizde tarih yeniden yazılıyor ve bunun önünü artık hiç kimse kesemez dedi. Muş'ta Malazgirt Milli Park alanında düzenlenen 955. yıl Anadolu'nun fethi Malazgirt 1071 anma programındaydı Başkan Erdoğan ve özetle şöyle dedi.
0: Atımızın kuyruğunu bağladık. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık. İçinde bulunduğumuz coğrafyayı yeniden barış ve esenlik yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Terör gibi ebedi kardeşliğimize vurulan hançerleri söküp atmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor. Bunun önünü artık hiç kimse kesemez. Tahriklerle, tuzaklarla Türkiye'nin ve Türk milletinin kutlu yürüyüşünü durduracaklarını zannedenler hayal kırıklığına uğramaya mahkumdur. Biz ne doğru bildiğimiz yoldan saparız, ne de birilerinin tahrikleriyle farklı yollara gireriz. Bugüne kadar olduğu gibi yolumuzdan dönmeyecek, azimle, sabırla ve elbette kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz.
4: 49 isme kesin ihraç istemeyi geldi Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Parti üyelikleri devam ettiği halde başka partiyle birlikte hareket ettikleri gerekçesiyle 49 kişi hakkında disiplin süreci başlattı Kemal Kılıçdaroğlu. Kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilenler arasında bildiğiniz şöhretli isimler de var. Mesela Selin Sayak Böke onlardan biri, Bahadır Erdem yine öyle, Aylin Nazlıaka, İlhan Cihaner, Hikmet Erbilgin. Bunlar hakkında disiplin süreci muhtemelen partiden atılacaklar, uzaklaştırılacaklar ve en önemli gerekçe yeni partiyle olan yeni yürüyüşleri. Yürüyüş yeni olmayabilir ama parti yeni, doğru. Yastıkla mı boğdular diye soruyor gazete. Süleymancıların önceki lideri Ahmet Deniz Olgun'un ölümünden dolayı cemaatin şimdiki lideri Alihan Kuriş hakkında cinayet şüphesiyle soruşturma başlatıldı sevgili dinleyiciler. Eski bakan Deniz Olgun 10 yıl önce çiftliğinde odasında ölü olarak bulunmuştu. Profesör Doktor Nevzat Alkan bir rapor yazmış. Deniz Olgun'a yapılan otopsinin görüntülerini inceleyen adli tıp uzmanı, görüntülerde Deniz Olgun'un göğsünde 4 noktada morarmaya işaret ediyor. Rapora göre bir kişi Deniz Olgun'un göğsüne diziyle basıp yastıkla boğmuş olabilir. Bu ihtimal nedeniyle Alihan Kuriş, kardeşi ve annesi hakkında cinayet şüphesiyle soruşturma açılmış durumda. Bu arada kardeşi de tutuklandı. Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş. Türkiye Gazetesi. Orada neler var? Efendim cuma ve cumartesi serinleyeceğiz. Havanın biraz serinlemesi bekleniyor. İstanbul'da hafta sonu sıcaklığın yağışla beraber 18 dereceler civarına gerileyeceği tahmini var. Furkan burada elhamdülillah dedi. Yani ben onu hissediyorum. Gözlerinden ve bakışlarından. Sıcak da güzel, serin de güzel, soğuk da güzel. Her şey vaktinde, mevsiminde güzel. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor ifadesiyle Başkan Erdoğan'ın ilk sayfadaki yerini aldığını görüyoruz efendim. Normal doğuma dönüş. Hamilelerde ebe eğitimi sayesinde bir yılda sezeryenle doğum oranı %4'e geriledi. Sağlık Bakanlığı her gebeye bir ebe programı çerçevesinde 1 milyon anne adayına eğitim verdi. Sezeryenle doğum oranının bir yılda %62.8'den %58.5'a düşürüldüğüne işaret ediliyor değerli dinleyiciler. Doğal olan yerine mali açıdan güçlü olan umumiyetle tercih edildiği için siz de can havliyle bunu yaşadığınız için ya da canınız yaşadığı için pekala işin bir an evvel nihayete ermesini istersiniz. İstiyoruz, istedik, isteyebiliriz ama doğal olanın her açıdan daha makul, daha normal, daha hızlı ve daha sağlıklı olduğu gerçeğini unutmamak gerekiyor. Deprem, heyelan, sel, Nepal inanılmaz sarsıldı. Güney Asya ülkesi Nepal'de felaket peş peşe geldi. Depremle birlikte toprak kayması yaşandı. Ardından Brotokeşi nehri taştı. Yüzlerce konut su ve toprak altında kaldı. Ölü sayısı da giderek artıyor. Aralarında 12 İngiliz, 142 Hint, 17 Malezyalı, 4 Güney Afrikalı turistin de bulunduğu yüzlerce kişinin halen kayıp olduğu ifade ediliyor değerli dinleyiciler. Felaketten geriye yıkık binalar, tonlarca balçık kaldı Nepal'de. Büyük imtihan. İmtihan deyince yine sınav, yine tartışma. Akademi giriş sınavı sonuçları açıklanınca hatalı hesaplama yapıldığı ortaya çıktı. ÖSYM sistemi kapattı, düzeltme yaptı. Sonuçlar sonra yeniden açıklandı, yeniden düzenlendi. Sosyal medyadan DM lütfen, yani direkt mesaj lütfen diyerek müşterilere saklı gizli fiyat veren işletmelerin ardından satış bedelini 1 lira gösterenlere de ceza yağıyor. Düşük fiyatla tüketiciyi iletişime geçmeye zorlayan 14 kişinin ilanları kaldırıldı. Aldatan ilanlar, her şeyi ilanı olabilir bu. Yani mutfağınıza alacağınız herhangi bir malzemeden bir gıda ürününe bir otomobilden eve kadar, arsaya kadar, tarlaya kadar aklınıza ne geliyorsa, eğer fiyatında anormal bir düşüklük fark ediyorsanız bunu kelepir olarak tanımlamadan önce düşünün. Hatta bir düşünmeyin, bin düşünün. Kelepir mi yoksa oltanın ucundaki yem mi? Öyle bakmak lazım. Gazze'ye tırlar hala giremiyor. Refah sınır kapısını ziyaret etti Türk Kızılayı Başkanı Fatma Meriç Yılmaz. Gazze'ye günlük 600 tır insani yardım girişi söz verilmişti. Fakat yaklaşık 100 tır giriş yapabiliyor diyor. Mevcut durumu böyle anlatıyor. İsrail güçten başka hiçbir şeyden anlamaz. Milliyet gazetesi neler söylemiş? Peki Fenerbahçe'nin Devler Ligi'ndeki kura çekiminin bugün yapılacağını hatırlatıyor. Dünkü Lyon maçına işaret ederek ümit ederiz bu akşam Trabzonspor'umuz da Beşiktaş'ımız da bize çifte turu getirirler ve biz de bu durumdan çok memnun oluruz. Köprüden geçen tasarruf etti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün 10 yıldır hizmet verdiğini hatırlattı. Köprüyle 10 yılda zamandan 134 milyar lira, yakıttan 4 milyar lira olmak üzere toplam 138 milyar lira tasarruf sağladık. 180 bin ton karbon emisyonunu önledik diyor. Gazetenin manşeti, Milliyet'in manşeti, terörsüz Türkiye ivme kazandı. Sınırda huzur hattı. Terörsüz Türkiye'ye paralel olarak Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör bataklığının kurutulması için başlatılan 3 ayaklı süreçte kritik bir aşama geride kaldı. SDG'nin lağvedildiğini açıklaması sürece ivme kazandırmış durumda. Stratejik kaynaklar Şam'a gidiyor, jeopolitik bir kırılma yaşanıyor. Ankara'nın gelişmelerden olumlu şekliyle yankısı ya da yansımasına işaret ediliyor. Öte yandan sosyal medyadaki teyakkuza işaret ediliyor. İletişim Başkanlığı koordinasyonu ile alakalı Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, terörle mücadele birimlerinin katılımıyla yürütülen çalışma kapsamında milli dayanışma ve toplumsal bütünleşme sürecini provoke ettiği tespit edilen sosyal medya içeriklerinin mercek altına alındığına işaret ediyor haber. Meta'ya kısıtlama, gençlere 2 saat. Sosyal medya devleri Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta, sosyal medya platformlarının çocuklar ve gençler üzerindeki olumsuz etkilerine ilişkin Amerika'da açılan davalarda 18 milyar dolara kadar çıkabilecek tarihi bir uzlaşmaya vardı. 18 milyar dolar. Meta, genç kullanıcılar için günlük 2 saat sınırı gibi değişikliklere hazırlanıyor. Meta'nın Amerika'da vardığı uzlaşmanın ardından Türkiye'de de yeni koruma mekanizmaları 1 Kasım'da yürürlüğe girecek. Düzenlemeye göre sosyal ağ sağlayıcılar 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak. Yükümlülüklere aykırılık halinde sosyal ağ sağlayıcılara küresel cirolarının %3'üne kadar para cezası uygulanabilecek. Katille ilgili haberi Milliyet'e vermiş. Bütün tuşlara basıyor. Ülkede seçimlere doğru yaklaşılırken İran, Suriye, Gazze ve Lübnan'da istediği sonuçları alamayan, Türkiye'yi hedef aldığında da Amerika tarafından uyarılan İsrail Başbakanı Bibi, bu kez İran'ın oğullarından birine suikast girişiminde bulunduğunu öne sürerek mağduriyet kartını oynamaya karar verdi. Ama bütün tuşlara basarken yine kakafoniye neden oluyor. Bırakın estetiğe, bırakın melodiye, tam anlamıyla bir rezil sese neden oluyor çünkü katil. Mansur Yavaş'la konuşuyoruz. CHP yönetimi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili bir problem olmadığını söylüyor. Kurmaylar önümüzdeki günlerde parti etkinliklerinde daha çok göreceğiz onu diyor. İmamoğlu'nun kamuoyunda ahmak davası olarak da bilinen davada cezası onanırsa İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yeni bir başkan seçilecek. Kulislerde CHP ile yeni parti arasında anlaşma olmazsa İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti'ye geçebileceği söyleniyor, konuşuluyor değerli dinleyiciler. Madem Mansur Yavaş'tan bahsettik, Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Melih Gökçek, Mansur Başkan'a teşekkür etti. Sevgili dinleyiciler, dün yayınladığı bir videoda Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden geçen yeni bulvar üzerine söyleyeceklerim var dedi ve şöyle anlattı meramını.
1: Ankara'nın gündemi Orta Doğu Teknik Üniversitesi içerisinden geçen ikinci yol. Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile Hacettepe Üniversitesi arasında 8,5 kilometrelik bir yol yapmıştım 9 yıl önce. 9 yıldan beri burası hala açılamadı. Şimdi Mansur Yavaş düşünmüş taşınmış demiş ki Melih Gökçek doğru bir iş yapıyor. Neden? Çünkü Konya yolu güney-kuzey istikametindeki tek alternatif. İkincisi yok. İkinci yol bu olacak. Bu yolun olması zaruri. Eskişehir yoluyla İncek Bulvarı'nı ve Mogan Gölü'nü birbirine bağlayacak olan bu yolun yapılması olmazsa olmaz. Bir grup trafikten anlamaz. Yani sadece ve sadece laf salatası yapan bir grup buna karşı çıkıyor. Mansur Yavaş diyor, Melih Gökçek'in projesini takip ediyor. Edecek, mecbur, başka çare yok. Bu yolun yapılması lazım. Çünkü kuzey-güney istikametindeki ikinci alternatif yol olacak. Eskişehir yoluyla İnce'ye bağladığın zaman trafik olduğu gibi buraya akacak ve iş rahatlayacak. Yapılması lazım. Bugün bir grup kendini bilmez Ankara Belediyesi'nin önünde protesto yapacaklarmış. Hadi oradan siz de. Siz kendi işinize bakın. Yaşamayın Ankara'da. Biz Ankara'yı sevenlere yapıyoruz bu yollara. Sevmeyenlere değil. Siz Ankara düşmanısınız. Başka bir şey değil. Ben ilk defa hayırlı bir iş yapan Mansur Yavaş'a teşekkür ediyorum. Yolumuzun da hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.
4: Mansur Başkan da bir cevap yayınlarsa şayet onun da pekala bu hakkı mevcuttur, bakidir. Evelallah ona da açıktır cevap hakkı. Şimdi mesajlarınızın gelmeye devam ettiğini görüyoruz. 0507-977-0101 Ankara'dan, İstanbul'dan, İzmir'den, Konya'dan, Trabzon'dan, Diyarbakır'dan, Elaziz'den, Edirne'den, yurt içinden, yurt dışından, dünyanın her yerinden mesajlar geliyor. Sağ olunuz, var olunuz ama ilk mesaj kimden henüz bilmiyoruz. Yani sizin gönderdiğiniz mesajlardan biri bize ilk ulaşan mesaj olarak sayılacak. Saat 7.03'te yayına başladığımız düşünülürse eğer 7.03 sonrasında gelen mesajların her biri olabilir. Onu dakika dakika evelallah takip edip ardından da kelime kelime okuyacağız. Siz lütfen sürdürün göndermeye. Kaza yapana Alo 193 desteği, artık trafikte kaza yapan vatandaşlar kaza tutanağının tutulma aşamasında Alo 193'ten ücretsiz olarak destek alabilecek. Bu nasıl olacak? Bilahare anlatacağım size. Kaza mağduru çocuğa 8 milyon lira tazminat. Konya'da 2022'de iki servis minibüsünün çarpıştığı kazada yaralanmıştı 9 öğrenciden Nurten Alanur Sır. Hukuk savaşını kazandı Sır. Mahkeme uzun süre tedavi görüp anksiyete bozukluğu yaşayan kıza 8 milyon lira tazminat ödenmesine hükmetti sevgili dinleyiciler. 8 milyon lira. Peki. Koçatepe'deki zafer coşkusuna yine Sabah gazetesi de yer vermiş. Mümkün oldukça da farklı haberleri aktarmaya çalışıyoruz, çabalıyoruz efendim. Soykırımcı çifte vatandaşları ifşa ettiler. Sumut aktivistleri Mehmet Harput, Hüseyin Kılıç'la avukat Hilal Sevimli, sosyal medya hesapları ve paylaşımları üzerinden çifte vatandaş olarak İsrail ordusunda görev alan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 25 kişiyi tespit etti. 20'den fazla avukat bu soykırımcılar hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor. Öyle ya, iki vatandaşlığınız var, üstelik Türkiye'de yaşıyorsunuz, katil İsrail ordusuna seve seve gidiyorsunuz, katil İsrail ordusunda zalimliğe seve seve dahil oluyorsunuz, itinayla çoluğu çocuğu, kadınları, yaşlıları, yaralıları, mazlumları öldürüp havaya uçuruyorsunuz. Sonra hiçbir şey olmamış gibi tekrar geri gelip İstanbul'da, Ankara'da, Türkiye'nin neresiyse işte İzmir'de yaşamaya devam ediyorsunuz. Aramızda ekmek fırınında, belediye otobüsünde, hoş otobüse binmez onlar ama dolaşıp yaşamlarınızı, günlük yaşamlarınızı devam ettiriyorsunuz. Bunun da bir karşılığının olması gerekiyor. Vicdanen olur. Bak, milim şaşmaz. O muazzam terazide o şaşma milim bile gerçekleşmez ama hukuken de bunun karşılığının olması gerekir. Kamuoyu vicdanı bu vatandaşlıkların tek taraflı olarak kalmasını istiyor. Yani eğer böyle bir zalimliğin ortağıysanız, hiç mahcup değilseniz, pişman değilseniz, eğer vatandaş iseniz ve hala bunun en azından ellerinden alınmasını istiyor. Yargılama bir yana. Peki. Toprak binaları yuttu, Himalayalarda görülmemiş bir felaket. Ticari kredide faiz insin, sınır kalksın. Bursa Ticaret Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay'ın çağrısı bu. Bankaların fonlama maliyetinde sağlanan gerilemeyi ticari kredi faizlerine yansıtmalarının üretimin ve istihdamın devamlılığı için şart olduğunu söylüyor. Yeni Akit, Kur'an bana doğru olan yolu gösterdi. Macar uyruklu Patrick Cornell, Kur'an-ı Kerim ayetlerinden etkilendi. Bir araştırma yaptı, Müslüman olmaya karar verdi. Abbas adını aldı sevgili dinleyiciler. Patrick Cornell, Macar Abbas. Aramızdaki farkların tümü bitti. Bugüne değin yaşadığı hayat da bitti. Yepyeni bir sayfa açtı, tertemiz bir sayfa, gıcır gıcır bir kalemle. O tertemiz sayfaya besmele çekerek başladı. Abbas kelime-i şehadet getirdi. Kur'an-ı Kerim'i okudukça kalbimde alçak gönüllülük, huzur oluştu. Kur'an bana doğru yolu gösterdiği sözleriyle duygularını paylaştı. Mesele sadece evde, kitaplıkta var oluşu da değil. Mesele duvarda asılı oluşu da değil. Mesele bizim hayatımıza tatbikatındaki usul uyumu. Yani bizim oradaki emri günlük hayatımıza taşıyabilme kararlılığımız. Ve yine mesele orijinalinden okumak, evet çok önemlidir. Lakin idrak etmek ondan çok daha önemlidir. İdrak edip icraya kalkışmak ondan çok daha kıymetlidir. O yüzden lütfen mealini de okuyun. Hem orijinalini hem de ne dediğini lütfen okuyun. Akletmez misiniz diyor. Biz bu örnekleri bu sebeple verdik diyor. Israrla diyor, anlatıyor. Hikayeler anlatıyor, özetler çıkartıyor. Biz diyor ısrarla, ben demiyor. Hep biz diyor. İnanılmaz bir meal göreceksiniz efendim. İnanılmaz. Devam edelim. Mandacı zihniyet Malazgirt'te yok. Ahlat'taki buluşmaya katılmadıklarını söylüyor gazete manşetinde. Zafer Partisi yok, DEM yok, aynı şekilde İyi Parti Manazgirt'te yoktu. Sonra Yeni Parti, her fırsatta batılı dostlarına Türkiye'yi şikayet eden Yeni Parti Özgür Özel yoktu. Şimdi değerlendirme yapan isim siyaset bilimci Doktor Tunç Taşbaş. CHP ve Yeni Parti'nin bu toprağın derin kökleriyle olan kopukluğu zaten malum. Ancak her fırsatta kendisini milliyetçi olarak pazarlayanların durumu acınası bir haldir diyor. Avukat Hüseyin Sezen ise mesele sadece Manazgirt değil, deprem olur siyasi hesaplar yaparlar, terörsüz Türkiye adımına şerh koyarlar, mavi vatana masal derler, bu durum ilk defa yaşanmıyor diyor. Bu da Avukat Bey'in, Hüseyin Sezer'in kanaati sevgili dinleyiciler, haber öyle anlatılmış. Bir kez daha söylüyorum. Malazgirt etkinlikleri için Ahlat'ta yoklardı. DEM yoktu. CHP yoktu. Zafer Partisi yoktu. İyi Parti yoktu. Yeni Parti de yoktu. Aradığınız partilere şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. Ya da denemeyiniz. Suriye ile ekonomik ittifaka gazete yer vermiş. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Orta Doğu Körfez ülkeleri ve Türkiye-Suriye arasında çok güzel bir ekonomik ittifak doğmaya başladığının müjdesini veriyor. Akşam orada neler var? Özel okulda kitap isyanı. Yeni öğretim yılı öncesinde kitap fiyatlarında gelen yüksek zamlar velileri isyan ettiriyor. Bazı okullarda kitap paketleri 100 bin lirayı aştı. Geçen yıl 43 bin lira olan 5. sınıf kitabı için bu yıl 113 bin lira isteniyor sevgili dinleyiciler. Futbol oynayanlar bilir. Futbolla alakalı olanlar bilir. Bazen hanımefendiler de alakalı olabiliyor. Topa gelişine vuruyorlar. Evet. Orta kesildi sağdan. Yarı vole şeklinde topa gelişine vuruyorlar. Fileye mi gider, tribüne mi gider, mahalleye mi gider, direkte mi patlar, oyuncunun suratına mı iner bilen yok ama gelişine kesinlikle vuruyorlar. Birilerinin müdahale etmesi gerekiyor. Okullara yerli isim şartı, Milli Eğitim Bakanlığı Türk özel okullarında yabancı isim kullanılmasını yasakladı. Değişiklikler için 1 Ekim'e kadar da süre tanındı. Yerli okula yerli isim. Instagram'a 18 milyar dolar ceza akşam gazetesinde de yine yerini almış. Peki yastıkla mı boğuldu sorusunu akşam gazetesi de yöneltiyor. Deniz Olgun'un ölümüyle alakalı bilirkişi raporunda bu özellikle vurgulanıyor ve gazetede bunu pekala atlamıyor. Takvim gazetesi. Kirli çarkı gözlerimle gördüm. İmamoğlu örgütün davasında, suç örgütü davasında en kritik sanık olan Ertan Yıldız, Doğuş Holding'den 10 milyon dolar istendiğine şahit olduğunu söylüyor. Fatih Keleş'in İstaç adına çalışma yürüten bir şirketten bavulla 1,5 milyon dolar aldığını bizzat gördüğünü anlatıyor. Para akışından İmamoğlu'nun bilgisi olduğunu da söylüyor. Belli firmalardan komisyon alınması için gizli bir havuz kurulduğunu kaydediyor. Cebeci maden sahasına dökülen 80 milyon ton kaçak hafriyata göz yumularak İstaç'ın 400 milyon dolarlık gelirden mahrum bırakıldığını da anlatıyor. Ekrem İmamoğlu'yla en kritik sanık Ertan Yıldız'ın mutlu günlerinde yan yana birbirlerine sarılarak çekilmiş bir kare fotoğrafları da gazetede yerini alıyor. Şimdi o mutlu günlerden esame yok. Emare yok. Her ikisi yan yana fotoğrafta öyle ama bugün itirafçı vaziyette Ertan Yıldız. En kritik sanık, o dönemin de en yakın isimlerinden biri. Daha çok ayrıntıya vakıf olacak galiba kamuoyu. Çok daha fazla ayrıntıya. Peki, müebbet şov, şarkıcı Güllü'yü öldürmekle suçlanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in yeni görüntüleri ortaya çıktı. Genç kadının polislere sahte bir panikle "Annem iyi mi?" diye sorduğu işitiliyor. Hatta "Niye böyle söylüyor?" diye ikinci bir sorusu da var. İfadeye göre, yani ismi geçen videodaki döküme bakıldığında ismini verdiği şarkıcı Güllü'nün, rahmetli Güllü'nün "beni Tuğyam attı, ülkem attı aşağıya" dediği söyleniyor ama doğrulanmış bilgiler de değil bunlar. Şampiyonlara hediye tok. YKS sınavında birinci olan Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri Eylül Uyar, Tuğsem Bahar ve Şerif Efe Dartar yerli otomobil TOG'la ödüllendirildi.

0: günlerinden biriydi. Saat 7.31 oldu. Bu ilk 30 dakikayı rahatlıkla geride bıraktığınız anlamına geliyor. Manşetlere, sürmanşetlere, ayrıntılara devam edeceğiz. Ama şimdi ilk mesaj kimden, nereden? Bakalım. Ankara'dan geliyor. Kendisini milenyum çocuğu diye tanımlıyor Nazlı Hanım. Nazlı Münevver. İlk defa bir radyoya mesaj gönderiyorum ben abi milenyum çocuğu olarak diyor. Ve sabah da duanıza gönülden amin dedim dedikten sonra. Güne sizin sesinizle ve dileklerinizle başlamak çok iyi geliyor bize. Bugün radyomuzun, dualarımızın, en güzel enerjimizin yüzü suyu hürmetine hepimiz için çok güzel bir gün olmasını diliyorum diye de eklemiş. Bizden de sevgiler, bizden de saygılar. Allah zihin açıklığı versin, kolaylaştırsın genç kardeşim milenyum çocuğu Nazlı'yı ve her zaman da bekliyoruz. Sizin de mesajlarınız var. Birazdan.
1: 7 gün 7 sabah ilgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
2: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
4: Reklam.
5: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
6: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
7: Yıldız. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
8: Bellona. Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
9: Bir reklam.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Reklam. Radyo 7.
2: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
10: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
0: %38 İstanbul'da kent trafiğinde şu anda yoğunluk oranı %38'e işaret ediyor. Ayrıntıları ise şöyle. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğun giderek arttığını görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişleri ise yoğun akıcı diyerek tanımlayalım. Haliç Köprüsü'nde Ayvansaray istikametini yoğun arterler içinde saymak mümkün. Keşke bu kadar diyebilseydik diyemiyoruz ama. TEM'den Bahçeşehir gişelerden Mahmut Bey gişelere kadar olan kısım. E5'ten Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na kadar olan bölüm. Ataşehir'den 15 Temmuz'dan Şehitler Köprüsü'ne kadar olan kısım. TEM'de Tekstil Kent'ten Hastal'a, ters istikamette Hastal'dan Tekstil Kent'e ve yine TEM'de Kurtköy Kavşağı'ndan Ataşehir'e kadar yoğun, hatta çok yoğun seyir devam ediyor. O3 üzerinde Bayrampaşa'dan Mahmut Bey Batı Kavşağı'na kadarsa yoğun akıcı diyerek tanımlanabilir.
10: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
0: Burası Radyo 7. Radyo 7 frekanslarındasınız. Frekanslarında diyorum, Anadolu'da birbirinden farklı sebeplerle frekanslar değişiklik gösterebilir. Ama dijital platformlardan Türkiye'nin her yerinde aynı netlikte pürüzsüz pırıl pırıl dinleyebilirsiniz. Sadece Türkiye'nin her yerinde olur mu? Yurdun her yerinde ve dünyanın her yerinde. İnternet bağlantısının olduğu her yerde. Saat farkına rağmen, coğrafi uzaklığa rağmen gönül yakınlığımızdan hareketle siz de bize ulaşabilirsiniz. 0507 977 0101 emriniz amade. Radyo 7'nin sosyal medya mecralarını da biliyorsunuz. Instagram çalışıyor, X çalışıyor ve dahi diğerleri de. Facebook'ta hatta çalışıyor. Eğer Instagram'ınız varsa Mehmet Can Radyo 7 diye

0: Yazın, aratın, ekleyin. Evelallah seve seve okuruz. Dün sabah saatlerinde 9.53'te AFAD'ın verileri tabii bunlar. 4.1'lik bir deprem oldu Kayseri'de. Merkez üssü Pınarbaşı'ydı ve 7 kilometre derinlikte yaşandı sevgili dinleyiciler. Bazı yerlerde yukarı Borandere mahallesinde bir evde yıkıntıya ve bazı evlerin duvarlarında da hafif çatlaklara neden oldu. İzlemek gerekiyor diyor Profesör Doktor Şükrü Ersoy durumu. Kayseri'nin doğusunda Pınarbaşı'nın oradan geçen bir Sarız fayı bulunuyor. Hayli uzun olduğu için altının üzerinde 7'ye varabilecek bir deprem oluşturabilecek faylar da var ama depremler Sarız fayının üzerine tam düşmüyor. Sarız fayıyla mı alakalı yoksa oradaki küçük bir fayın aktivitesi mi bu depremler? Bunu izlemek lazım. Eğer Sarız fayıyla alakalıysa büyük bir fay zonudur. Oradaki küçük bir segment diyeceğimiz fay parçasıyla ilgiliyse çok kayda değer büyük bir deprem oluşturmayabilir. Hemen yanına bakıldığında koca bir Sarız fayı var. Bu fay büyük deprem oluşturabilir. Bunu aktivitesine bakarak değil de fayın uzunluğuna, tarihsel dönem içinde vermiş olduğu depremlere bakarak görüyoruz. Fakat mevcut aktivite onun üzerine gelemediği için çok kesin bir yorum yapmak da doğru değil, mümkün değil diyor Profesör Şükrü Ersoy. Son cümlenin altına çiziyorum. Çok kesin bir yorum yapmak mümkün değil. Bu konuda bildiklerimiz, bilmediklerimizle kıyaslandığında yok hükmündedir efendim. Tabii ki bilimsel veriler, çalışmalar, istatistikler, gayretler, ölçümler, teknik araçlarla yapılan değerlendirmeler falan mevcut. Ama yine de bilmediklerimizle kıyasladığımızda inanın arada büyük bir fark var, uçurum var. Bilmediklerimizi ayaklarımızın altına koyarsak eğer başımız göğe erebilir. Şimdi gelelim terörsüz Türkiye meselesine. Sevgili dinleyiciler, terörsüz Türkiye'ye paralel olarak Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör bataklığının kurutulması için başlatılan üç ayaklı süreçte kritik bir aşama geride kaldı. SDG'nin lağvedildiğini açıklaması sürece ivme kazandırıyor. Şam yönetimiyle 29 Ocak 2026'da imzalanan ateşkes ve entegrasyon anlaşmasıyla başlayan kademeli devir sürecinin ardından önceki gün SDG'nin de feshi ilan edildi. SDG'ye bağlı askeri güvenlik ve idari tüm yapıları feshedilerek Suriye ordusuna, devlet kurumlarına tamamen entegre olduğu açıklandı. Sınır kapıları, havalimanları, petrol sahaları gibi stratejik kaynaklar da doğrudan Şam merkezi yönetimine devredildi. Ankara, SDG'nin feshini en kritik jeopolitik kırılmalardan biri olarak görüyor. Bu gelişme iç ve dış güvenlik konseptlerinin tam olarak kesişim noktasında yer alıyor. Ankara'nın Suriye'nin toprak bütünlüğünü korunması, sınırda paralel silahlı bir yapılanmanın önlenmesi hedefi de gerçekleşmiş oluyor. Yayladağ'dan Yüksekova'ya uzanan 1255 kilometre uzunluğundaki sınır hattındaki güvenlik boşluğu da kapanma evresine girdi değerli dinleyiciler. SDG'nin feshine Ankara'nın tepkisi gayet olumlu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye'de devlet otoritesinin güçlendirilmesi bakımından önemli bir gelişme olduğunu söyledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise Suriye'de iç bütünlüğü güçlendirme açısından önemli bir eşik değerlendirmesini yaptı. Sevgili dinleyiciler, içeride durum çok yakından takip edilirken zannetmeyin ki dışarıda da takip edilmiyor. Onlar da çok yakından takip ediliyor ama hasmane bir tutumla. İsrail tüm planlarını alt üst edip yeniden plan kurmak zorunda kaldı. İddiaya göre SDG içindeki İsrail destekçileriyle görüşen Tel Aviv, Türkiye sınırına gömülen silahlarla süreci sabote etmeyi hedefliyor.
1: İsrail genel olarak kendisi küçük bir ülke olduğu için çevresinde büyük, merkez otoritesi güçlü, sağlam bir ordusu olan, sağlam hava savunma sistemleri olan, mukavemet edebilecek ordular, ülkeler görmek istemiyor. Suriye'nin istikrarsızlaşması noktasında önemli bir faktördü. Burada bir yapının oluşması. Bu faktörü kaybetmiş oldu, bu aracı kaybetmiş oldu. Bir ara Nusayriler için benzer şeyler konuşuldu biliyorsunuz. Dürziler için benzer şeyler zaman zaman konuşuluyor, iniyor çıkıyor. Ama bunlar içerisinde de işte bir bölgeyi tırnak içerisinde kurtarılmış bölge ilan etmiş. Orada böyle bir aid donat durumu oluşmuş. Bir askeri bir unsur yaratmaya çalışılmış bir alanda bir aktörün var olması Suriye'yi karıştırmak noktasında oldukça etkili bir araç olabilirdi. Ve İsrail bundan tabii ki mahrum kalmış durumda. Yani politika geliştirirken artık bu aracı hesaba katmadan geliştirmek zorunda. Terörsüz Türkiye meselesi tam anlamıyla bir iç cephe güçlendirme, tahkimat meselesi. Yani içerideki kırılganlıklarınızı, ayrışmalarınızı ne kadar kapatırsanız dışarıya karşı o kadar güçlü durursunuz. Amerika zaten ağır silahların çoğunu YPG'den geri aldı. Şu an elle tutulur YPG'nin elinde pek fazla bir şey kaldığını söyleyemem. Yani çeşitli işte Kalaşnikovlar, havan topları vesaire, bunları bir kenara koyarsak, hiçbir hava gücü olmayan, hiçbir lojistik desteği olmayan isyancı grubu tırnak içerisinde topraktan çıkarttıkları silahla üretebilecekleri etki konvansiyonel güçlere karşı, devlet gibi bir güce karşı çok da etkili olacağını ben düşünmüyorum.
0: Aynı çirkinlik diyor Salih Tuna ve şöyle yazıyor Sabah'ta. Hükümetin yaptığı, yapacağı her şeyin kategorik olarak felaket getireceğine inanan iflah olmaz bir güruh var ülkede. Maçına göre kadrosunda zorunlu iki değişiklik yaptı. Deneyimli teknik adam ilk 11'de başlattığı Asensio ve Kerem'i sakatlıkları nedeniyle görevlendirmedi bu maçta. Onların yerine Talişka ve Oğuz Aydın görev aldılar ve takımda da gayet iyi bir ambiyans vardı. Karşılaşma sonrasında İsmail Kartal'ın açıklamaları var. Cesurca oynadık diyor İsmail Hoca. Sonucun mutluluk verici olduğunu söylüyor.
2: Başkanımızın, yöneticilerimizin bana olan yaklaşımı, tavırları çok pozitif. Taraftarlarımızın bana olan inancı ve sevgisi her zaman çok pozitif olmuştur. Ben de onları mutlu etmek için taraftarlarımızı, camiamızı, herkesi gece gündüz Samandıra'da ekibimizle beraber çalışıyoruz. Bu takımı şampiyon yapmak istiyoruz. Şampiyon Ligi'nde başarılı olmak istiyoruz. Camiamızın ve Fenerbahçemizin daha iyi yerlere gelmesi için, daha iyi futbol oynayabilmemiz için inanın çok çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Bu da bizim işimiz zaten. Yapmak mecburiyetiniz. Yani bunu hep çalışıyoruz diyorum ama işimiz. Sonuçta biz de işimizi ekibimizle birlikte, oyuncularımızla birlikte güzel bir sinerji yakaladık. Şu anda her şey çok güzel gidiyor. Bu gittiği sürece de böyle devam edeceğini düşünüyorum ben.
0: Maç sonunda Fenerbahçe'ye karşı hakaretler vardı Olimpik taraftarlarının. Hem Lyon futbolcuları ve tribündeki taraftarlar, futbolcularımıza yabancı madde yağdıranlar, hakaret edenler. Lyonlu futbolcular sarı lacivertli taraftarlarla sevinen Fenerbahçe takımına saldırmaya çabaladı. Güvenlik görevlileri araya girdi, olayların büyümesini önledi. Yenilen pehlivan misali, hazmedememe hali. Batılıların kronik tahammül eşiğidir bu. Eğer yenilirlerse, kaybederlerse çirkefleşebiliyor. Bugün kura çekimi gerçekleşecek. Üçüncü torbada yer alıyor Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'miz ve Galatasaray'ımız. O torbada Feyenoord, Lille, Bodo Glimt, Napoli, Leipzig, Villarreal ve Donetsk takımları var. Birinci torbada PSG, Bayern Münih, Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atletico Madrid var. İkinci torbada Dortmund, Roma, Sporting Lisbon, Aston Villa, Porto, United, Club Brugge, Real Betis ve PSV. Dördüncü torbada Viking, Slavia Prag, Bratislava, Stuttgart, AYK, Leipzig, Como, Lens ve Sabah FK takımları bulunuyor sevgili dinleyiciler. Biz dişimize göre bir takım temenni ediyoruz. Saat 19'da Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli olacak. Sarı Kanarya'yı kutlayalım. Galatasaray'la beraber başarılar dileyelim. Bugün iki maçımız daha var. Orada da 2'de 2 yapma niyetindeyiz inşallah. Saat 20'de Zalgiris Beşiktaş'ta oynayacak. 21.30'da da French Varos Trabzon. Bunlar biliyorsunuz rövanş mücadeleleri. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda 1-0 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında bugün Macaristan'ın French Varos takımıyla karşı karşıya gelecek. İlk karşılaşmada rakibine 1-0 mağlup olarak tur şansını zora sokan Bordo Maviller müsabakayı 2 farklı kazanarak Avrupa Ligi'nde grup aşamasına katılma niyetinde. Trabzonspor Avrupa Kupalarında 756 gün sonra galip gelerek turu geçmek istiyor. Başarılar diliyoruz sevgili dinleyiciler Trabzonspor'umuza ve Beşiktaş'ımıza da aynı şekilde. Zalgiris Beşiktaş mücadelesi de saat 20'de başlayacak. Her iki maçta açık kanaldan canlı olarak yayınlanacak. Voleybolda Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda A grubunda mücadele eden voleybolcularımız Almanya'yı da 3-1 ile geçti. Yoluna kayıpsız devam etti. Gruptaki dördüncü karşılaşmasını da kazanan son 16 turunu garantileyen voleybolcularımız gruptaki son mücadelesinde yarın saat 19'da Polonya ile karşılaşacak.

0: Ocak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çarm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak. Reklam.
1: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen

Kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

0: Sertünsüz.
1: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını sizde keşfedin. Aytemiz Vay.
3: Oh.

0: hediye.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bir reklam.
3: Koçak'la festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
4: Reklam.
5: Radyo 7.
6: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam ediyor.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
8: Ekspertizse Dynobil'e.
9: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Kırıkkale Yozgat yolunun 0 ila 20. kilometreleri. Uluborlu Senirkent Yalvaç yolunun 38 ila 61. kilometreleri ve İnebolu Küre Kastamonu yolunun 17 ila 25. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz.
8: Ekspertizse Dynobil'e.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
10: Halkbank'ın katkılarıyla.
11: Önce halk, sonra bankayız.
12: Ekonomi dünyasında beraber yürüyoruz sizinle. Amerikan doları 48.13 bandında gözüküyor. Dolar 48.13'te, avro ise 56.22'de. 56.22 avro. Sterlin 65.58'de. 65.58. Dün Borsa İstanbul 100 endeksi yaklaşık 137 puan ekledi üzerine ve günü 14.610'la tamamladı. 14.610. Altına bakalım. Düne göre stabil sayılabilir aslında. Gramı altının satış fiyatı itibariyle 7144 lira şu anda. 1 gram altının Türk lirası karşılığı bu 7144 lira. Çeyrek altının satışı 11655 lira. Yarım altın ise 23303 lira civarında. At altını 47239 liraya satılıyor sevgili dinleyiciler. Tam altının satış fiyatı ise 46455 lira. Gümüşün gramı 106 liranın üzerinde. 106.81 seviyesinde. Brent petrol ise 86 dolar 51 sent civarında şu anda.
10: Halkbank'ın katkılarıyla.
11: Önce halk, sonra bankayız.
12: Petrol fiyatlarındaki hızlı geri çekilme, Brent petroldeki gerileme derken akaryakıt fiyatlarına yeni bir indirim geldi. Değerli dinleyiciler, 5 lira 36 kuruşluk bir motorin indirimi var. Tekrar ediyoruz, akaryakıt ürünlerinden motorine 5.36'lık bir indirim yapıldı. İndirim gece yarısından itibaren de pompa fiyatlarına yansıdı. İstanbul'da motorinin litre fiyatı şu anda 77.37 civarında. Yani 77 lira 37 kuruş civarında. Ankara'da motorinin litre fiyatı 78 lira 47 kuruşlar civarında. İzmir'de ise 78-76 lira seviyesinde bulunuyor. Doğu illerinde ise biraz daha yüksek, 80-21 civarında. 80 lira 21 kuruş gelen 5.36'lık indirime rağmen motorunun satış fiyatı bu. Benzinciden benzinciye, petrolcüden petrolcüye ve bulunduğunuz coğrafi bölgeye göre ufak tefek farklar, artılı eksili farklar pekala olabiliyor. Haberiniz olsun. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vatandaşın yastık altındaki birikimlerine ilişkin konuştu sevgili dinleyiciler. Yeniden gündeme geldi o konuşma. Aslında diyor, yastık altındaki birikimler piyasaya çıksa çok daha farklı olabilir diyor Mehmet Şimşek.
13: Vatandaşlarımızın yastık altındaki döviz miktarı 640 milyar dolar civarı tahmin ediliyor. Yani bu sistemde olsa tabii sistemin kırılganlığı çok daha az olurdu, ama bizim vatandaşın tabii ki altın ilgisi tarihi bir ilgi. Maalesef sistem dışında olduğu için bizde tabii ki özellikle sermaye piyasaları, bankacılık sisteminin büyüklüğü itibariyle aslında sistem olduğundan daha zayıf görünüyor. Çünkü sistem dışında maalesef ciddi birikimler var, altın ve döviz.
12: Belki de vatandaşın kendisini koruyabilmesinin yegane yolu budur. Yani sallantılardan ve sarsıntılardan münezzeh hayatını çocuğuyla istihdam edebilmesinin ya da yürütebilmesinin yolu budur. Ne bileyim ben. Yeni öğretim yılı öncesinde kitap fiyatlarına gelen yüksek zamlar var. Veliler bu duruma çok kızgın. Bazı okullarda kitap paketleri 100 bin lirayı aşmış durumda. Hani devletin devlet okullarına gönderdiği kitaplar bila bedel, yani bedelsiz olarak gönderdiği kitapların yüzüne bakanlar, yok aralarında. Mutlaka ek kaynak lazım diye bir çark döndürülüyor. Geçen yıl 43 bin lira olan 5. sınıf kitabı için bu yıl 113 bin lira isteniyor sevgili dinleyiciler. Geçen 43 almış, şimdi 113 istiyor. Haberiniz olsun. Birilerinin buna artık müdahale, iyi profesyonelce yapması gerekiyor. Çok profesyonelce. Çünkü onlar itinayla cepten profesyonelce alıyorlar. Bu arada kredi kartlarıyla bu işin döndüğü hatırlanılırsa eğer, yani okulların kitap ücretlerinden yıl içindeki harcamalarına, okul ücretlerinden tutunuz her bir harcama türüne kadar iş plastik kartlarla şak diye yapılıyor ya, çok daha kolay oluyor bazıları için. Hem hesabı kesmek kolay oluyor, hem borçlandırmak kolay oluyor. Nakit parada asla bu durum böyle olmaz. Çünkü cepten çıkacak para biraz zor çıkar ya. Onun için de olması lazım ayrıca. Milli Eğitim Bakanlığı Türk özel okullarında yabancı isim kullanılmasını yasakladı. Değişiklik için 1 Ekim tarihine kadar süre verildi. Pekala yerli isimler bulunabilir ve kullanılabilir. Çalışan anneler, babalar. Şimdi kreş fiyatları, haberiniz var mı efendim kreş fiyatlarından? Var. Yıllık 250 bin liradan başlayıp 1,5 milyon lirayı bulan kreş fiyat ücretleri var Türkiye'de. İnanmıyoruz. İnanın, gerçekten inanın. Aileler komşu anne sistemine geçti. Aynı mahallede referans sistemiyle çalışan, kendi evlerinde 3-5 çocuğa birden bakan ev hanımları var artık. Çocuk başına aylık 15 bin liradan başlayan ücretlerle ailelere nefes aldırıyor bu. Kendilerine de ek gelir sağlıyor. Yani hanımefendi evde, dışarıda çalışmıyor. İyi de bir anne, yani çoluğuna çocuğuna hassasiyet gösteren bir anne. Başarılı, profesyonel bir ev hanımı, ev annesi öyle diyelim. Alt kattaki çalışan hanımefendinin çocuğuna da pekala bakabiliyor. Üst kattaki Ahmet Bey'in çocuğuna da pekala bakabiliyor. 15 bin liradan başlayan çocuk başı ücretler alıyor o anne bunun için ve ciddi bir ek gelir sağlıyor. Aile Bakanlığı giderek yayılan bu modeli resmi ve denetlenebilir hale getirmek için pilot çalışmalarına devam ediyor sevgili dinleyiciler. Kreş fiyatları uçunca çareyi komşuda bulduk tabii. Mahalle tipi küçük bir kreşe göndereyim ben çocuğu desek 250-450 bin lira falan para isteniyor. Ek hizmetlerde 60 ile 100 bin lira arasında. Kurumsal meşhur zincir kreşe göndereyim ben bizim çocuğu deseniz 450 ile 800 bin lira civarında para ödeyeceksiniz. Ek hizmetlerde 90 ile 160 bin liralar civarında. Yok yok ben bir vakıf okuluna göndereyim diyorsanız eğer yıllık eğitim ücreti 750 bin ile 1,5 milyon lira arasında değişiyor ve ek hizmetlerde 150 ile 250 bin lira arasında. Bakanlık devrede pilot uygulama başladı. Hedefin bütün Türkiye olduğuna işaret ediliyor. Özellikle sosyal medyada görünür hale gelen komşu anne sistemi. Mahalle gruplarında, ilan platformlarında sık sık evde çocuk bakılır, tam gün çocuk kabul edilir. Referanslı çocuk bakım hizmeti gibi ilanlar paylaşılıyor. Aileler çocuk çoğunlukla aynı mahallede oturan tanıdıkları kişilerden referans alarak seçim yapıyor. Böylece resmi bir kurumun yerine tamamen güven ilişkisine dayalı bir sistem kuruluyor. Model yaygınlaşsa da herhangi bir resmi kayıt sistemi yok. Ödemeler büyük ölçüde elden. Hizmet veren kadınların önemli bölümü vergi kaydı veya sigortası bulunan isimler değil. Dolayısıyla çocuk bakım hizmeti tamamen aileyle komşu anne arasında karşılıklı güvene dayanıyor. Ancak bu durum denetim, hukuki sorumluluk ve güvenlik açısından da soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Eğer mümkünse. Eğer er kişinin kazancı o evin çarkını döndürmeye kifayet ediyorsa, kafi ise. Hanımefendiler istirham edeyim, çocuklarınızı büyütün, evinizde siz büyütün efendim. Sizin ilginizi, sizin merhametinizi, sizin sıcaklığınızı, sizin kokunuzu bir başka yerde komşu anne dede bulması mümkün değil. Anneanne dede bulması pekala mümkün değil ki anne yarısıdır gayet tabii. Babaanne dede bulması mümkün değil. Siz başkasınız. Siz dünyaya getirme sebebisiniz ya da getirilme vasıtasısınız. O yüzden sizi arzu edecek belli bir seviyeye, bir yaşa gelinceye kadar sizi arzu edecek. Küçücük küçücük bebeklerin sağda solda olduğunu görüyorum da ben ikilerde, üç yaşlarında bebeklerin, gerçekten üzülüyorum efendim. Devam edelim. Hatay'da çiftçilik yapan Ahmet Denizli, tüccarın tanesini 5 liraya satın almak istediği kavunları satmadı. Milletin hayır duası bize yeter dedi. Konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlara kavunları bedava dağıtmaya başladı.
0: Dağıtmamızın sebebi tarlada topluyoruz. Amela parası 15-20 bin lira veriyoruz. Topluyoruz, tüccar geliyor 5 lira bize para veriyor. 5 lira vereceğimize gelip burada depremzede arkadaşlarımızın hayır duasını kazanıyoruz. Alanların hepsine de afiyet olsun. Bir 10 gün boyunca tahminimizce sürecek abi. 50 ton civarı tarlamızdan çıkar. Bunu bütün depremzede arkadaşlarla paylaşacağız. Ücretsiz, tamamen ücretsiz. Allah rızası için yapılıyor. Vicdanen rahatım. Kalbim rahat, vicdanım rahat.
4: Ne süreceğiz? Allah razı olsun sizden de, hükümetimizden, her şeyimizden. Vallahi arkadaşlar işte getirmişler. Bize ver dağıtmaya başladılar.
12: 8.15 oldu Canım Ülkemin saati. Canım Ülkemin Canım Radyosu'nda, Radyo 7'de Mehmet Can'la 7 gün 7 sabahımıza devam ediyoruz. 27 Ağustos 2026 Perşembe sabahında. Çok mesaj var, okuyamıyoruz ama belli aralıklarla da kontrol ediyoruz doğrusu. Ankara'dan Yusuf Çavri'ye çok teşekkür ederiz bizi dinlediği için. Sivas'tan Gül Ağa'ya selamlar gönderelim, Gül Ağa Özkul'a. Can'la başla dinliyorum sizi diyor. Eksik olmayın efendim, her zaman bekliyoruz. Fatih Kaplan'a sevgiler gönderelim. İnşallah o bağlanan kuyruk var ya diyor, İsrail'in boynuna dolanır. Atalar ne güzel demiş, it ürür, kervan yürür diye. Hamdolsun diyor dostumuz Erdal Bey bizi dinliyor. 50 yıllık terörü bitiren adamın adıdır Erdoğan diye mesaj göndermiş. Ali Bey şu anda neredesiniz? Bilecik'teyim. Afyon'a doğru yolculuğum devam ediyor. Bakıyorum da bazı benzin istasyonları hala indirimi uygulamamışlar. Yakıt alacak olanlar dikkat etsinler diyor. Aramızda tilkiler var böyle dın dın dın dın dın. Ayaklarının ucunda yürüyen tilkiler. Ses çıkartma diyerek yürüyen tilkiler. Oysa ki akaryakıt fiyatlarında motorine 5.36'lık bir indirim var. O tilkiler o indirimi ne kadar yapmazlarsa kar diye algılıyorlar. İndirimle beraber İstanbul'da motorinin litresi 77.37, Ankara'da 78.47, İzmir'de 78.76'ya satılıyor. Doğu illerinde 80.20 21'ler civarında. Teşekkür ederim Ali Bey bizi uyardığı için, dostların da mesajı dikkatine sunduktan sonra devam edelim. Çok uzun zamandır dinliyorum ve ilk defa mesaj gönderiyorum. Gerçekten siz bizim gönlümüze tercüman oluyorsunuz diyor. Kazım Bey'e sevgiler gönderelim ve aleyküm selam diyelim. Peki, günaydın. Bağcılar'dan Fatih dostumuz bizi takip ediyor. Sabah alışkanlığımızsınız. Yani hani hakikaten lam içimi yok. Keyif alıyoruz biz sizi dinlemekten diyor. Gerçekten de o tilkiler her sektörde var diyor. Ankara'dan Zübeyde Hanım, bıktık o tilkilerden diyor. Üç harfli marketler başta olmak üzere diye ekliyor. Mevlüt Ersöz, valla Radyo 7 öyle bir radyo ki. Yani ekran başındakilerden tutun direksiyon sallayanlara kadar herkese, radyolarını dinleyen herkese kucak dolusu selamlar sevgiler diyor. Ekran başından kastı uydu üzerinden de radyoyu dinleyenler var. Pekala, oradan da pırıl pırıl takip etmek mümkün olabilir. Efendim, Türkiye ile Suriye arasında ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Şam'da önemli bir temas trafiği var. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin Suriye Genel Ticaret Heyeti kapsamında düzenlediği programda Türk ve Suriyeli iş dünyasının temsilcileri bir araya geldi. İki ülke arasındaki ticaretin artırılması ve yeni işbirliklerinin önünün açılması için de görüşmeler sürüyor.
5: Türkiye-Suriye ticaret ilişkileri de hızla gelişti. Geçen yıl toplamda %42'lik bir artışla 3 milyar 750 milyon dolara yaklaştı. Ümidimiz önümüzdeki yıl sonuna kadar 5 milyar dolarlık hedefimizi gerçekleştirip orta vadede de 10 milyar dolar ticaret hedefine ulaşmak.
14: Biz bu salonda sıfırdan bir hikaye yazmıyoruz. Tarihin bize emanet ettiği o büyük ticaret kardeşliği modern dönemin dinamizmiyle yeniden ayağa kaldıracağız. Hepimiz kazan kazan ilkesi kapsamında iş birliklerimizi güçlendirmek istiyoruz. Veriler bize umut veriyor.
12: Elektronik ilan doğrulama sisteminin uygulamaya başlamasıyla ilan platformlarındaki sahte ve yanıltıcı ilanlar azaldı. Ama Ticaret Bakanı Ömer Bolat diyor ki satış bedelini 1 lira olarak gösteren 14 reklam var ve reklam durdurma cezası aldılar diyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat taşınmaz ilanlarında tüketicileri yanıltan fiyat uygulamalarına ilişkin denetimlerin sürdüğünü bildirerek satış bedelini 1 lira diyerek gösteren 14 reklam verene reklamları durdurma cezası uygulandığını duyurdu. Milletvekillerinin konuya ilişkin talepleri üzerine yaptığı bu açıklamayı Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sevgili dinleyiciler, aldatan ilanlar tabii bunlar. Yani tezgah, yani tuzak, yani dolandırıcılık. Sosyal medyadan DM lütfen diyerek müşterilere saklı gizli fiyat veren işletmeler, yani ona özgü fiyat. Bir ürün var. Ürün allanıyor, pullanıyor, parlatılıyor, cilalanıyor, renklendiriliyor, öpülüyor, hazırlanıyor ve fotoğraflanıyor, videolanıyor. Fiyat yok. Etiket gözükmüyor. Harika ürün diye anlatılıyor, gösteriliyor, elleniyor, izah ediliyor ama fiyat yok. Sorarsanız DM'ye bakın lütfen mesajı alıyorsunuz. Size bambaşka fiyatlar söyleyebiliyorlar, bana bambaşka, Furkan'a çok daha başka fiyatlar söyleyebiliyorlar. Kime neyi yutturabilirse. Onlar da aldatan reklamlar grubunda, artık DM lütfen demek de büyük bir cezai yaptırımı beraberinde getirecek. Peki, bizi trafikte dinleyenler de var. Onları da selam ve sevgiyle kucaklayalım. Devam edelim. Kazaya karışma hali istenmeyen bir durum ama maalesef gerçek. Efendim, trafik sigortasında yeni dönem başlıyor. Trafik kazası geçiren vatandaşları çağrı merkezleri üzerinden ısrarlı aramalara baskı altına alan ve vekalet toplamayı alışkanlık haline getiren organize yapılara karşı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Denetleme Düzenleme Kurumu düğmeye bastı. Vatandaşların doğrudan güvenli kanaldan işlem yapmalarını sağlayacak olan Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi 1 Eylül 2026 itibariyle resmen faaliyete geçiyor. Trafik kazasına karışanların hasar işlemlerini tek yerden yürütmesini sağlayacak olan Alo 193 sigorta hasar ihbar ve şikayet hattı 1 Eylül itibariyle devrede olacak. Sistemde farklı sigorta şirketleriyle tek tek iletişim kurulmasının önüne geçilmesi, değer kaybı ve tazminat süreçlerinde daha şeffaf bir yapının oluşturulması hedefleniyor. Lütfen unutmayın, Alo 193 sigorta hasar ihbar ve şikayet hattı 1 Eylül itibariyle yeni haftada resmen devreye giriyor. Avantajı ne? Şöyle anlatayım. Vatandaşlar doğrudan güvenli kanaldan işlemlerini yapabilecekler. Kazadan sonra tek merkezden ihbar olacak. Nispeten karmaşık ve suistimale açık hale gelen kaza sonrası süreçler sadeleşecek. Hasar ihbarları tek bir merkezin üzerinden hızlı, kolay, güvenli bir şekilde iletilecek. Kaza tazminat süreçleri çok daha hızlı, adil bir şekilde sonuçlanacak. Usulsüz yollarla kişisel veri toplayan takipçilerin önüne geçilecek. Vatandaşlarla sigorta şirketleri arasındaki iletişimin doğrudan şeffaf bir kanalla yapılması böylece sağlanacak. Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Ayhan Çalık, Alo 193'ün tamamen ücretsiz olacağını söylüyor. Uygulamayla vatandaşların kaza anında kendilerini yalnız hissetmelerinin önüne geçilmesi de hedefleniyor. Kazaya karışanlar Alo 193 üzerinden kaza tutanağı tutulması esnasında doldurulması gereken alan bilgileri gibi konularda da destek alabilecekleri gibi tutanağı tuttuktan sonra ya da servisi aracını götürdükten sonra da hasar işlemlerini yine buradan Alo 193'ten yürütebilecekler diyor. Hiç istenilmeyen bir şey. Defaten kazaya karışmış olanlar bu konuda maalesef tecrübe sahibi, belki biraz daha soğukkanlı olabilirler ama ömrü hayatında ilk kez yaşayanlar, buna üzülenler, Allah korusun can kaybı, yaralanma vesaire hadiselerini de tam tersi bir yere koyarak anlatıyorum bütün bunları. Akıl tutulması, şaşkınlık, panik hallerinin ortadan kaldırılması ve bu hallerin istismarını sağlayacak, bugüne kadar da sağlamış tilkilerin de ortadan kaldırılması için Alo 193 son derece önemli. Sigorta hasar ihbar ve şikayet hattı 1 Eylül itibariyle devrede olacak değerli dinleyiciler. Şimdi çocuklar, gençler, yeni evli çiftlerde de maalesef görüyorum, çalışma hayatı içerisinde sürekli olarak paketli gıda tüketiyorlar. İş ve mesai sonunda markete şöyle bir uğruyorlar. Şöyle uğradıkları markette böyle bir fişle, faturayla karşılaşıyorlar ama o kadar yorgunlar ki o paketli gıdaları satın alıyorlar ve evlerine gidip karınlarını doyurup, buna beslenme demek mümkün değil, ertesi günü beklemeye başlıyorlar, dinlenmeye başlıyorlar. Efendim, o paketli gıdalarda ne ararsanız var. Sentetik katkı maddeleri var, kimyasallar var, bunlar yeniden tartışılıyor. Uzmanlar işlenmiş ürünlerin doğal besin değerinden uzaklaştığını, uzun süreli tüketimin çeşitli sağlık sorunlarıyla ilişkilendirildiğini belirtiyor.
15: İşlenmiş gıdaların raf ömrünü uzatmak için içerisine bazı maddeler katılması gerektiğini biliyoruz. Ama bunlar muhakkak devletin mevzuatları çerçevesi içerisinde belirli miktarlarda ve uygun şartlarda katılmaktadır. Ama işlenmiş gıdaları çok tüketmek çocuklar için çok iyi olmayabilir. İşlenmiş gıdalar bir alışkanlık edindirir çocuklara. Bunların içerisinde sadece o bahsettiğimiz raf ömrünü uzatan maddeler yok maalesef. Bunların içerisinde sadece o bahsettiğimiz raf ömrünü uzatan maddeler yok maalesef. Onun dışında oldukça fazla şeker, tuz, doymuş yağlar içermekte. Sağlıklı besinlerden uzaklaşan çocuklarsa ilerideki yaşantılarında obezite, diş çürükleri, metabolik hastalıklar ve hatta hipertansiyon gibi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya gelebilmektedirler. O yüzden işlenmiş gıdaların aslında çocukluk çağında çok az tüketilmesi gerektiğini yine de ailelere bildirmek lazım.
12: O tip gıdaların ya da o tip yiyeceklerin, bunu hala besin dememeye çalışıyorum, tüketilme sebeplerinden biri konvansiyonel medyada bol bol karşılarına çıkması, reklamlarda bol bol gösterilmesi, tanıtılması, kampanyalar düzenlenmesi ve tabiri caizse gözünün içine sokulması. Bir de sosyal medya kullanılıyor. Bir sayfayı açmadan evvel önünüze geçen onlarca tık içerisinde muhakkak birinden birine denk geliyorsunuz. Yoldasınız, yorgunsunuz, sabah da bir şey yemediniz ki kahvaltınızı lütfen yapınız. Mümkünse de evinizde yapınız ve mümkünse de sadece poğaça börekle günün kahvaltısını geçiştirmeyiniz.

0: Emlak Katılım Tasarruf Finansman'la dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu Emlak Katılım Tasarruf Finansman. Anahtar teslim mutluluklar Emlak Katılım şubelerinde sizi bekliyor.
1: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.

0: 159 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Miles & Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles var.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
5: Bize huzur lazım.
6: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
7: Ya insanın içine huzur veriyor.
8: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
9: Garanti BBVA.
10: Bir reklam.
11: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
12: Reklam.
13: Radyo 7.
14: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
15: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
16: %51'i gösteriyor İstanbul'da kent trafiği. Şu anda saat 8.36 ve %51'in özeti şöyle. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde giderek artan kent trafiğini, yoğun trafiği görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişleri yoğun akıcı diyerek tanımlayalım. En azından diğeriyle kıyasladığımızda öyle diyebiliriz. Yoğun akıcı. Haliç Köprüsü'nde Ayvansaray istikametini yoğun olarak tanımlıyoruz. Aynı şekilde Tem'den Bahçeşehir gişelerden Mahmut Bey gişelere, Kurtköy Kavşağı'ndan Ataşehir'e, E5'ten Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, Kartal'dan Kozyatağı'na, Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na kadar da durum öyle. Yoğun şekliyle kentte trafik var. Büyükdere Caddesi'nden Maslak'a kadar, Barbaros Bulvarı'na kadar, O3 üzerinden Mahmut Bey Batı Kavşağı'ndan Bayrampaşa'ya, terste Bayrampaşa'dan Mahmut Bey Batı Kavşağı'na, Basın Ekspres yolunda Çoban Çeşme Kavşağı'na, Mahmut Bey Batı çıkışına kadar da durum aynı, yoğun akıcı. Ama Allah'tan Radyo 7 var. Radyo 7 trafikte, şehirde, köyde, kentte, her yerde çok iyi gider.
15: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
14: Arvento. 7 gün 7 sabah. Ankara gündemi.
16: Başkent'teyiz, arkadaşımıza günaydın diyelim hep beraber. Kemal Doğan, günaydın, hoş geldin.
17: Teşekkürler Mehmetcan, günaydın. Sağlıklı ve iyi bir yayın diliyorum.
16: Çok teşekkürler. 27 Ağustos Perşembe sabahındayız ve planlı gündem için seni dinliyoruz.
17: Öncelikle malum terörsüz Türkiye artık ivme kazandı. Sınırda huzur hattı oluşmuş gibi görünüyor. Terörsüz Türkiye'ye paralel olarak Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör bataklığından kurtulması için başlatılan 3 ayaklı

0: Süreç kritik bir aşamada geride kaldı. SDG'nin lağv edildiğini açıklaması süreci iyi bir kazandırdı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, SDG'nin fesi tarihi ve değerli bir gelişme olarak niteledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da gündemindeydi bu gelişme. Attığımız adımların tamamlayıcısı olur ifadesini kullandı. İletişim Başkanlığı Burhanettin Duran da bir değerlendirmesi vardı. Suriye'de devlet otoritesinin güçlendirilmesi bakımından önemli bir gelişme olarak niteledi, yorumladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Suriye'de iç bütünlüğü güçlendirme açısından önemli bir ifadesini kullanmıştı. Ve sosyal medyada bu sürece ilişkinde bir teyakkuz durumu var. İletişim Başkanlığı koordinasyonunda ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı ve Terörle Mücadele Birimleri katılımıyla yürütülen kapsamda milli dayanışma ve toplumsal bütünleşme sürecini provoke ettiği tespit edilen sosyal medya içerikli gelişmeler, yazışmalar da mercek altında olduğunu söyleyelim. Ankara'da bir diğer tartışma konusu AHİM kararları. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, AHİM'in büyük dairesinin Osman Kavala'nın serbest bırakılması ve Türkiye'nin manevi tazminata ödenmesine hükmedilmesine sert tepki gösterdi. Uçum, AHİM kararlarının bağlayıcı olmadığını savundu. Siyasi kararların verilmesiyle devam edilirse Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden ayrılabileceğinin sinyalini verdi. Belli ki Türkiye AHİS'e taraf olma durumunu ve AHİM'e bireysel başvuru imkanını gözden geçirmeye zorlanır ifadesini kullandı. Gelişmeler yakından takip ediliyor. CHP'de de dikkat çeken gelişmeler var. Malum tartışmalar vardı. Hala yeni partiyle ilişkisini sürdüren partililer vardı. Onlar da truat olarak değerlendiriliyordu. Onlardan 49'u dün itibariyle disipline sevk edildi. Disipline sevk edilenler arasında Gül Çiftçi, Bilici ve Selin Sayakböke gibi isimler de bulunuyor. Gündemden bir diğer başlık İYİ Parti'den olacak bugün. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu parti genel merkezinde bir basın açıklaması yapacak. Son başlığımız ise yine İletişim Başkanlığı'ndan. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 955. yılında Malazgirt Zaferi programına katılacak diyerek sözü yeniden size bırakalım Mehmetciğim.
1: Kemal Doğan, çok teşekkürler ve kolay gelsin size de.
2: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız.
5: Ticaret Bakanlığı 2026'nın ilk 7 ayında 54 ilin ihracatını artırdığını ve 22 ilin 1 milyar dolar sınırını geçtiğini duyurdu. Temmuz ayında ulaşılan 25,6 milyar dolarlık rakamsa Cumhuriyet tarihinin rekoru olarak kayıtlara geçti. Petrol fiyatları Amerika'nın İran'a yönelik askeri saldırılardan ekonomik baskıya yöneleceğini açıklamasıyla İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığı güzergahına ilişkin anlaşmaya varmasıyla 85 doların altına geriledi. Trafikteki 34,7 milyon araç sahibine ilgilendiren düzenlemenin devreye girmesine 5 gün kaldı. Bundan sonraki süreçte vekaletle iş takibi yapma sona eriyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Radyo 7'de uyandıran yayın Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor. Ben Instagram'dan da zaman zaman mesajlarınıza dönüyorum malumunuz. Eğer Radyo 7'nin sosyal medya mecralarını kullanıyorsanız lütfen oraya da yazın veya da Mehmet Can Radyo 7 adresine de lütfen yazın. Osman Furkan Doğan dostumuzun bize gönderdiği gibi Osman kardeşimiz Özorman İş Basın Biriminde faaliyetlerine devam ediyor. Güzel bir mesaj göndermiş. Dikkatinize sunalım. Yeşil vatanımızın korunması konusunda orman işçilerimiz 7/24 mücadele veriyor. Orman yangınlarının engellenmesi hususunda, ormanların gelişimi hususunda ama sadece çalışanların vasfı ya da çalışanların emeği yeterli değil, vatandaşın da çok duyarlı olması gerekiyor diyor. Hani köyünüze, kentinize gittiğinizde, tatil beldesine gittiğinizde, emsalsiz bir sanatın tezahürü olarak gördüğünüz o birbirinden farklı ağaç türlerinin, yeşil örtünün birbiriyle olan uyumunu ve canlılarıyla olan muazzam ahengine şahit olup şükredip hayran kalıyorsunuz ya, o hayranlığa en azından sabotaj düzenlemesek. Yani oradan gelip geçerken camları sağda solda kırarak parçalayıp bir yerlere atmasak, çeri çöpü geride bırakmasak, malum babamızın çiftliğinden kalan eserler değil ya, şahsımıza da ait değil, nasıl ki size büyük büyük büyük babalarınızdan, dedelerinizden mirasa şayet, sizden sonra devralacak olanlar da var ya, onlara da pırıl pırıl haliyle bırakmak hepimizin vazifesidir diyelim. Dostumuza Osman Furkan Doğan'a teşekkürler. Veysel Durdu'ya da çok teşekkürler. Vallahi Fenerbahçe içerideki de dışarıdaki de Fransızları da susturdu diyor. Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diye de ekliyor. Bambaşka bir Fenerbahçe vardı. Şimdi eğri eğri, doğruya doğru eksikler zaman zaman tarafımdan da dillendirilir, konuşulur. Hatta sert de bulunur ama dün akşam bambaşka bir Fenerbahçe vardı. Adam akıllı oynayan, tam konsantre, rakibini geçeceğine olan inancı katmerlenmiş, ben bu standartta bir takımım diyen, oyuncuların kalitesinin farkında olduğu ve milyonların da arkasında olduğunu bilen bir Fenerbahçe. Deplasmanda Lyon'u 2-1 yendi biliyorsunuz sarı lacivertler. Goller Vedat Muriç'ten ve Archie Brown'dan geldi. Hasretini müthiş bir zaferle bitirdi Fenerbahçe. 18.6 milyon avro ayak bastı parası alacak Şampiyonlar Ligi'ne. 18.6 milyon avro. Bu sezon lig aşamasında hem Fenerbahçe hem de Galatasaray Türkiye'yi temsil edecek sevgili dinleyiciler. Kura çekimi bugün. Dişimize göre olmasını ümit ediyoruz. Şampiyonlar Ligi kuralları bugün Türkiye saatiyle 19'da çekilecek. 36 kulüp mücadele edecek ve her takım 8 rakiple karşı karşıya gelecek değerli dinleyiciler. Fenerbahçe'yi kutlayalım. Aynı şekilde hem Trabzon'umuza hem de Beşiktaş'ımıza başarılar dileyelim. Avrupa Ligi'ne kalmak için iki ekibimiz sahnede olacak. Beşiktaş 3-0 yendiği Zalgiris ise saat 20'de konuk olacak. Trabzonspor'sa 1-0 mağlup olduğu Ferencvaros'la karşılaşacak. Heyecan fırtınası saat 21.30'da. Her iki mücadelenin de özel ve açık bir kanaldan canlı olarak ekranlara getirileceğini size söyleyelim. Futbol severlerin dikkatine, hangi kulübün taraftarı olduğunuz hiç önemli değil. O armalarda temsiliyetin Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milleti üzerine yapıldığı gerçeği benim için, bizim için, biliyorum sizin için de kafidir. Ötesine de lüzum yok. Mustafa Şamil, Adana'ya da lütfen bir bakınız diyor. Ahmet Akkoyun, Kayseri'den bizi dinliyor. Sevgiler gönderelim. Mehtap Hanım, Mehtap Yıldırım, Elazığ'dan Radyo 7'yi dinliyor. Yusuf Şevik dostumuza çok teşekkürler. Abi ben geçen sene yazdım bu okulların kitap paralarını diyor. Bana okulla anlaşmanıza bağlı bu diyerek cevap gönderdiler diyor. Anlaşma yok ki. Cebir var. Yani bu konuda tek taraflı olarak yaptırıma uğruyor vatandaş. Dolayısıyla bir anlaşmadan bahsetmek mümkün değil. Kabul edilmeyen bir akit var ortada. Mehmet Olgun çok teşekkürler. Kocaeli'de tır şoförlüğü yapıyorum diyor. Vallahi seni kalben seviyorum. Her sabah da dinliyorum diyor. Akıllı telefonundan Mehmet kaptanımıza, Mehmet abimize de Allah kaza bela vermesin. Şu gençlere de vermesin. Yükseköğretim kurumları sınavında YKS'de 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. Kabataş Erkek Liseli 3 öğrenci dün törenle ödüllerini aldı. Düzenlenen törende öğrenciler Eylül Uyar, Tuğsem Bahar, Şerif Efe Dartar, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'la ödüllendirildi. İstanbul Valisi Davut Gül, inşallah sizlerin ve sizden sonrakilerin bu bayrağı daha da ileriye götürmesiyle bu mesafe kapatılacak ve biz öne geçeceğiz dedi. Merkez Bankası Başkanı Doktor Fatih Karahan'sa, sevgili gençler, bugün başarınız çok kıymetli, bununla gurur duyun ama bunun bir varış noktası değil de güzel bir başlangıç olduğunu bilin dedi. Pırıl pırıl öğrenciler, Türkiye'nin gelecek nesline işaret eden sınavda YKS'de 500 tam puan alarak, yapay zeka mübarekler, 500 tam puan alarak birinciliği hiç kimseye kaptırmayan 3 öğrenci, Eylül Uyar, Tuğsem Bahar, Şerif Efe Dartar, artık birer de TOGG'un sahibi daha genç yaşta, işte alın size, başarı meyvelerini çoktan vermeye başladı. Hayırlı uğurlu olsun, kaza bela vermesin. Efendim, bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Bence burayı hiç atlamamak lazım. Başkan Erdoğan, atın kuyruğunu bağladık. Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor dedi. Dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye çift başlı Selçuklu Kartalı da hediye etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Malazgirt Zaferi kutlamalarını konu alan açıklamalarıyla yine gazetelerde yerini alıyor. Sultan Alparslan'ın savaş meydanına çıkmadan önce atının kuyruğunu bağladığını hatırlattı Erdoğan. Biz de terör gibi ebedi kardeşliğimize vurulan hançerleri söküp atmak için coğrafyayı yeni baştan barış ve esenlik yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu bağladık diyor. Şöyle devam ediyor.
6: Gerektiğinde her şeyden sarf nazar ederiz. Ama söz konusu vatanımız olduğunda, devletimizin ve milletimizin istikbali olduğunda kimseye boyun eğmeyiz. Bu coğrafyada bizim güçlü olmaktan, bir ve beraber olmaktan başka hiçbir seçeneğimiz yoktur. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık. İçinde bulunduğumuz coğrafyayı yeniden barış ve esenlik yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Tahriklerle, tuzaklarla Türkiye'nin ve Türk milletinin kutlu yürüyüşünü durduracaklarını zannedenler hayal kırıklığına uğramaya mahkumdur.
1: Deniz Olgun'un ölümünde cinayet izi ya da emaresi belirdi. Bilirkişi grubun Süleymancılar grubunun eski lideri Deniz Olgun'un yastıkla boğularak öldürülmüş olabileceğine dair bir rapor hazırladı. Deniz Olgun'un şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen cinayet soruşturmasında sarsıcı bir bilirkişi raporu bu. Raporda bir kişinin göğse diziyle basarken ağız ve burnu bir yastıkla kapatarak nefessiz bırakması şeklinde bir ölüm mekanizmasının mümkün olduğuna işaret ediliyor. Çok sayıda gözaltıyla beraber tartışmalar olanca hızıyla sürüyor bildiğiniz gibi. Tartışmaların devam ettiği bir başka hadise, kamuoyunun yakından ilgilendiği. Şarkıcı Güllü'nün düştüğü geceye ait yeni görüntüler. Tuğyan Ülkem Gülter, şarkıcının kızı biliyorsunuz ve şu anda tutuklu. Polislere panik halinde "annem neden öyle söylüyor, annem iyi mi?" diye sesleniyor. Sorular ilginç değil mi efendim? Annem neden öyle söylüyor? Annem iyi mi? Yalova Çınarcık'ta 26 Eylül 2025'te 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir görüntü var. Hakkında tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'le yalan tanıklık suçundan 4 yıla kadar hapsi istenen arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun olay gecesine ait yeni görüntüleri soruşturmanın seyrine ışık tutuyor. Görüntülerde Güllü'nün pencereden düşmesinin ardından kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in yaşadığı panik anları yer alıyor. Bu ilk panik anları. Suçlular genelde ilk ifadelerinde doğruyu söylerler. O panik halinin kontrolü, otokontrolü zayıflatması nedeniyle doğruyu söylerler. İtirafa en yakın ifadeleri verirler. Sonra sakinleştikten sonra kafalarında plan yaparlar, yeni senaryolar üretirler, yalan söyleyebilirler. Yalan yalanı pekala doğurur malumunuz. Gülter'in olay yerine gelen polis ekiplerine "annem neden öyle söylüyor, annem iyi mi?" diye sorduğu ifade ediliyor. İddianamede olay anına ait kamera ses kayıtları üzerinde İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından ayrıntılı bir inceleme yapıldığı bilgisi de var. Bilirkişi raporunda düşmenin hemen öncesinde genç bir kadın sesi tarafından alaycı ve neşeli bir tonla "hadi görüşürüz" denildiğinin değerlendirildiği aktarılıyor. Savcılık bu sözün Tuğyan Ülkem Gülter tarafından söylendiği kanaatine vardı. İddianamede şüphelinin bu sözlerin hemen ardından annesini kalça altından iki eliyle kavradığı, ayaklarını yerden kestiği ve pencereden aşağıya attığı bilgisi var. Gülter'in olay gecesi annesinin çok sevdiği Malkata isimli roman havasını açmasını istediği belirlendi ve savcılık şarkının özellikle Gül Tutu olayın meydana geldiği, yani şarkıcı Güllü'nün olayın meydana geldiği odaya getirmek amacıyla açıldığını ve bunun tasarlanan eylemin bir parçası olduğu görüşünde. Özellikle bu yeni görüntülerde Gülter'in panik anları rahatlıkla seçilebiliyor ama o özel iki cümlede, çarpıcı iki cümlede yine rahatlıkla işitilebiliyor. Şöyle diyor Tuğyan Ülkem Gülter polislere panik halinde, "annem neden öyle söylüyor, annem iyi mi?" dediği dile getiriliyor. Son anlarını yaşayan şarkıcı Güllü'nün "beni tuğyam attı" şeklinde sözlerinin olduğu da bazı kaynaklarda yer alıyor. Henüz doğrulanmamış olsa bile. Şeytantepe bölgesinde belgeselinde Narin Güran cinayeti soruşturmasına ilişkin iddialar ortaya atılıyor. 16 Nisan 2026 tarihli gerekçeli karar ve iddianamedeki tespitlerle bu karşılaştırılıyor. Aile baştan hedef alındı, Nevzat korundu, PSA görmezden gelindi, baz raporu uyduruldu, Yargıtay kararı onadı şeklindeki iddiaların önemli bölümünün dosyanın bütünlüğündeki bilgi ve belgelerle örtüşmediği anlatılıyor. Belgesel hakkında da soruşturma başlatılıyor sevgili dinleyiciler. Narin Güran cinayetine ilişkin hatırlayacaksınız, küçük Narin Güran cesedi, cenazesi bir dere yatağında bulunmuştu. 16 Nisan 2026 tarihindeki gerekçeli karar ve onun üzerine yayın yapan bir belgesele dair yeni bir soruşturmaya işaret ediyor haberler. Hava bugün sıcak, yarın da bugüne benzer bir hava olacak gibi ama sonrasında sıcaklıkların sert şekilde düşeceğine yönelik meteorolojinin tahminleri var. Özellikle yurt genelinde yarından itibaren kuzeyden başlayarak yağışlı bir havanın, serin havanın etkili olacağı, sıcaklığın yaklaşık 4-5 derece civarında gerileyeceği öngörülüyor ama sonra yeniden yükseleceğine dair tahminler var. Yurt genelinde hala hazırda Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgaları etkili olmaya devam ediyor. Bugünkü raporu ise Furkan Bayraktar paylaşıyor.
7: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
8: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleriyle Doğu Akdeniz'in parçalığı yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul az bulutlu 31, Edirne 35, Bursa 32, İzmir açık 37, Denizli 38, Muğla 39, Antalya açık 31 derece, Adana 37, Hatay 34, Ankara az bulutlu 33, Eskişehir 31, Sivas 32, Bolu 29, Samsun parçalı bulutlu 30, Trabzon 28 derece, Malatya açık 33, Kars 25, Van 28, Gaziantep 37, Mardin 35, Şanlıurfa açık 38 derece. Bazı dış merkezlere de bakalım. Mekke açık 42, Saraybosna 29, Roma 33, New York 27 derece.
7: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
1: Otopratik. 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bazı metro seferlerinin ücretsiz olacağı açıklandı. Bir karar var. Bu karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Karara göre sevgili dinleyiciler, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Başkent Ray, Marmaray, İzban, Sirkeci Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe İstanbul Havalimanı metro hattının, halkalı metro hattı seferlerinin ücretsiz olacağı açıklandı. Dikkatinize sunalım 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle. Motorundaki indirime dair dostlarımızın soruları var. Evet, 5.36'lık bir motorun indirimi geldi. Akaryakıt ürünlerinden motorine 5 lira 36 kuruş civarında bir indirim var. Petrol fiyatlarında hızlı bir geri çekilme var. Brent petrolde de şu anda 86 dolar seviyesinde bir seyir bulunuyor. Amerika ile İran arasındaki gerilimin de azaldığı dakikalardayız ya da gündeyiz. Saldırıların durmasıyla beraber normalleşme çağrıları da peşi sıra artmaya devam ediyor. Ama biliniz ki şu anda 5.36'lık motorun indirimi devrede. Eğer yol üzerinde, özellikle şehir arasında, şehirler arası arterlerdeki istasyonlarda bu fiyatların üzerinde bir fiyatla karşılaşırsanız gerçek fiyatı bulmaya çabalayınız efendim. Alışverişi oradan yapmayın. 5.36'lık bir indirim. İstanbul'da motorinin litre fiyatı 77.37'ye geriledi. Ankara'da motorinin litre fiyatı 78.47'ler seviyesinde. İzmir'de 78.76'ya düştü. Doğu illerinde de 80.21 seviyesinde. Bazılarının çok yavaş bir şekilde indirimleri uyguladığını biliyoruz. Bu bazen sağda olabilir, bazen solda olabilir, bazen tepede olabilir, bazen tabanda olabilir. Ama ayak sürdüklerini biliyoruz. Zammı uygulama konusundaki aceleci tavrı asla yok bu arkadaşların indirim esnasında. O yüzden lütfen dikkatli ve tedbirli olunuz diyelim ve yavaş yavaş gram altınla ilgili gözlerin FED kararına çevrildiğini de söyleyelim. Altın fiyatlarında FED'in kararı, Amerikan Merkez Bankası'nın kararının beklendiğine dair, gram altında yukarı yönlü bir gerginliğin olduğuna dair bir ifade var şu anda. Şu anda nedir diye bir bakalım. Dakika dakika söylüyorum. bekliyoruz. Çünkü değişebiliyor malum. 7130 seviyesinde. 1 gram altının Türk lirası karşılığı şu anda 7130 liralar seviyesinde ama gün içindeki dalgalanmaya da ihtimal var. Müsaadenizi alıyoruz. Bugün de bize ayrılan süre nihayete eriyor. Biz bu yayına sabah 7'de başlıyoruz biliyorsunuz, tam 7'de. Çok daha öncesinde burada oluyoruz ama sabah 7'de başladığımız yayını bu dakika itibariyle 8.57'de noktalıyoruz. Kısmet olursa yarın sabah 7'de yine buluşalım. Yine gerçekleri beraber konuşalım. Radyo 7 frekanslarında başka bir yere söz vermeyin. Evelallah gerçeği burada bulacaksınız. Ben Mehmetcan, hepinize huzurlu, sağlıklı, pırıl pırıl bir günü temenni ediyorum. Hayırlı ve güzel olan haberler sizi bulsun. Hoşçakalınız.
2: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
7: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah sona erdi.
9: Sen de katıl derim, katılın evim.
10: Reklam.

0: sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Garanti BBVA.
3: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
4: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
3: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
5: Hayalinizdeki hızda ağır bas.

0: geldim.
1: Unutulmuş sevdaların şarkıları, unutulmamış aşkların şarkıları. Müziğin doğru adresi.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Reklam.
2: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Oo.

0: Merkez.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
2: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com'te.

0: 159 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi.

Hayırlı sabahlar, günaydın değerli dinleyenler. Radyo 7'de ben Erkan Koç. Bu sabah da sizlerle birlikteyim. Yine çok güzel şarkılar ve türkülerden oluşan bir repertuarla sizlere eşlik edeceğim. Hoş geldiniz.

0: Zaten ölümsüz olur.
1: Bugün şarkıları, türküleri konuşturacağım. Ben az araya gireceğim. Anonslar Radyo 7 dinleyicilerinde olacak. Bugün sesli mesajlarınıza yer vereceğim. Her perşembe olduğu gibi. Nasıl yani diyenlere? Şöyle. Radyo 7 sesli mesaj WhatsApp hattımızdan sesinizi kaydederek WhatsApp'tan sesli mesajınızı bize ulaştıracaksınız. Kendi sesinizle anonsu yapıp sıradaki şarkıyı armağan edebileceksiniz. Sesli mesaj WhatsApp hattımız 0507 977 0101. En önemli iki kural var. Bunu en başta söylüyorum, sonra benim sesim niye yayınlanmadı diye darılmaca gücenmece olmasın. 1. Sessiz ve gürültüsüz bir ortamda temiz bir kayıt yapınız. 2. Kısa, 5 saniyeyi geçmeyecek şekilde, bakın. Katılım çok. O kadar çok kişi sesli mesaj gönderiyor ki. Siz uzun bir sesli mesaj kaydedip gönderdiğinizde çok az kişinin sesini yayınlayabiliriz. O nedenle 5 saniyeyi geçmeyecek şekilde burası deyip önce hangi şehirdesiniz, adınız ve sıradaki şarkıyı armağan etmeniz yeterli. Tekrar ediyorum WhatsApp numaramızı 0507 977 0101. Yazarak değil, sesli olarak mesajınızı gönderebilirsiniz.

Yok, ben bunu değil de Yıldız Silbe'den başka bir eseri dinleteceğim. Şöyle sabah sabah şıkır şıkır türküler olsun istiyorum çünkü.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
2: Dünyanın ilk üniversitesi Müslümanlar tarafından kurulan Fes Üniversitesi, El Karaviyin Üniversitesi olarak kabul edilmektedir. Fas'ın Fes şehrinde 859 yılında kurulmuştur. Kuruluşu, kadın ve erkek öğrencilerin aynı anda eğitim aldığı, özellikle İslam bilimleri, felsefe kurulan Fes Üniversitesi.

0: Reklam.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: www.rafi7.com.tr
2: www.rafi7.com.tr
3: Tıkla. Anında canlı dinle.

0: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus bol bollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül 27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerde

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
1: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL, toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Reklam.

0: Reklam aramızdan sonra program devam ediyor. Ve bugün sesli mesajlarınıza yer vereceğimi söylemiştim. Hiç vakit kaybetmeden mikrofonu Radyo 7 dostlarına artık bırakalım.
1: Ben Erdoğan Mikail, sıradaki parça bana gelsin, sevdiklerime gitsin.
2: Erdal Koçhan, İstanbul, tüm Malatyalılara armağan ediyorum.
3: Konya'dan Ali, sıradaki şarkıyı İstanbul'daki Emel Keskin'e armağan ediyorum.
4: Ben Ali Akbayrak, sıradaki parçayı eşime armağan ediyorum, Mersin'den.

0: Ben Başakşehir'de Mahmut Ekeroğlu, sıradaki şarkı bana gelsin.
1: Osmaniye Düz içinden ben Şule Yüksel, sıradaki parça bana gelsin.
2: Ankara'dan Muhammed Adet'e, sıradaki şarkıyı bütün radyo dinleyicilerine ve sevenlerine armağan ediyorum.
3: İrfan Yazıcıoğlu, Diyarbakır, sıradaki eser Erkan Koç ve tüm Diyarbakırlara gelsin.

0: Burası Kahramanmaraş'ta Emirhan Tırarık şarkı canım anneme gelsin.
1: Ben Bursa'dan Rahime, sıradaki parça eşime armağan ediyorum. Kolaylıklar diliyorum.
2: Ben Konya'dan Mustafa Karataş, sıradaki parçayı Mustafa Demir abime ve Ali Başar'a armağan ediyorum.
3: Ben Manisa'dan Selma, sıradaki şarkıyı eşim Serkan'a gönderiyorum.

0: Almanya Kassel'den İsmail. Sıradaki eser kendime ve Çelebi arkadaşa gelsin.
1: Merhaba, ben İstanbul'dan Asım. Sıradaki şarkı Hatice ablayla Hulya ablaya gelsin.
2: Herkese günaydın. Ben Tokat'tan Esra. Sıradaki tüm güzel şarkıları canım arkadaşım yine armağan ediyorum.
3: Ben Sivas merkezden Servet. Sıradaki parçayı Biricik kızım için istiyorum. Teşekkürler.

0: İzmir'den Kemal. Sıradaki şarkıyı eşim Alime için istiyorum.
1: Konya Karapınar'dan Fatih Kılıçlı. Sıradaki parça tüm sevdiklerime gelsin.
2: Ve Almanya Ben Yasemin Sıradaki Eser bana gelsin.
3: Ben Antalya'dan Cebrail. Sıradaki parçayı Hasan Usta, Celal Usta, Sinan Usta'ya gelsin.

0: Burası Almanya. Ben Mehmet. Sıradaki parça işime gelsin.
1: Ankara Kızılay'dan Fadime. Sıradaki şarkıyı Hatice abla ve arkadaşım Neslihan için istiyorum.
2: Ben Gaziantep'ten Cesur. Sıradaki şarkı elemanım Hasan'a gelsin.
3: Ben Akşehir'den Rabia. Tüm tarla emekçilerine selam olsun. Yengemle bana sıradaki şarkı gelsin.

0: Merhaba, ben Bilecik'ten Hakan Ünver. Sıradaki parçayı eşime, oğluma ve dünyalar güzeli kızıma gönderiyorum.
1: Hatay Arsuz'dan Ali. Sıradaki parça arkadaşım Gökhan'a gelsin.
2: Ben Müjgan. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerim için istiyorum. Teşekkürler.
3: Burası İstanbul. İsmim Burhan. Sıradaki şarkı hayat arkadaşım Meryem'e gelsin.
4: İlk saatimizi geride bırakmak üzereyiz. 11'e kadar ben Erkan Koç. Sesli mesajlarla sabahınıza eşlik etmeye devam ediyorum. Perşembe günleri ben az araya giriyorum. Yani anonsları dinleyenlerimize bırakıyorum. Ben radyomu yeni açtım. Ben de sesli mesaj göndermek istiyorum. Ben de sesimi radyomda duymak istiyorum. Ben de o heyecanı yaşamak istiyorum diyorsanız, sıradaki şarkıyı armağan etmek istiyorsanız, az önceki dinledikleriniz gibi size örnek olsun, burası deyip hangi şehirdesiniz, adınız ve sıradaki şarkıyı armağan edebilirsiniz. 5 saniyeyi geçmesin, 5 saniye. Yoksa yayına veremiyoruz, haberiniz olsun. WhatsApp numaramız sesli mesajlarınız için 0507 977 0101. 0507 977 0101.

0: Burası Kayseri. Ben Tufan Yılmaz. Sıradaki güzel eser tüm sevdiklerime gelsin.
1: Ben Kahramanmaraş Başkonuş'tan Senem Küçük. Sıradaki parça tüm sevdiklerime gelsin.
2: Hollanda'dan Tuncer Şeker. Sıradaki parçayı tüm sevdiklerim için istiyorum.
3: Merhaba, ben Boldan Cengiz Cevaç. Sıradaki şarkı Gökhan abime gelsin.

0: Ben Paris'ten Selami'yi sıradaki parça tüm turcu kardeşlerime ve sizlere gelsin.
1: Ben Denizli'den İsmail Selçuk, sıradaki şarkı Soner arkadaşıma gelsin.
2: Ben Samsun'dan Nasiye, sıradaki parçayı piknikte olan arkadaşlarıma armağan ediyorum.
3: Ben İran'dan Yusuf, sıradaki şarkı Ömer Doğan Kamadzi'ye gelsin.

0: İzmir'den Arif Keşifoğlu. Sıradaki parçayı eşim Sevince ve çocuklarıma hediye etmek istiyorum.
1: Mola yatağından Esat. Sıradaki parça tüm sevdiklerime gelsin.
2: Halil Karakoy'un Osmaniye. Tüm sevdiklerim için sıradaki parçayı hediye ediyorum.
3: Afşadan Arzu Akay. Sevincime gelsin sıradaki şarkı.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Mediamarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, Mediamarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Denizli'den Uğur Oktay. Sıradaki parçayı çalışma arkadaşlarıma armağan ediyorum.
2: Ben İzmir'den Ünal Kurt. Sıradaki parça beni tanıyan herkese gelsin.
3: Ben Denizli'den Nurdan. Sıradaki eseri kızım Gizem Korola için istiyorum.
4: Konya'dan Mustafa Demir. Sıradaki parçayı Mustafa Karadaş kardeşime hediye ediyorum.
5: Ben Denizli'den Mustafa. Sıradaki şarkıyı Biricik eşime armağan ediyorum.

0: vicdanınla baş başa. Dinle kalbinin sesini dinle. Anlatır beni sana.
1: Merhabalar, ben Özkan Düzce'den. Sıradaki şarkı sevgili eşim Kader'e gelsin.
2: Burası Samsun, ben İbrahim Asal. Sıradaki parça Erol Özer ve arkadaşlarına gelsin.
3: Ben Tokat'tan Kaan. Sıradaki şarkımızı Şekerim Esra'ya armağan ediyorum.
4: Ankara Çubuk'tan ben Kemal Sola. Sıradaki parçayı tüm sevdiklerime istiyorum.
5: İstanbul'dan Seda Okutucu. Sıradaki parçayı sevdiklerime ve tüm aileme armağan ediyorum.

0: Ben Ankara'dan Muhittin Can. Sıradaki şarkı Vefat Eden Babama gelsin.
1: Ben Kars'tan Erkan. Sıradaki parça tüm sevdiklerime gelsin.
2: Adım Malik Gaziantep'ten. Sıradaki şarkı Karıma gelsin.
3: Aksaray ben Ayşe. Sıradaki şarkı evlatlarıma gelsin. Tahir Valperen için.
4: Antalya'dan Hamza. Sıradaki şarkı Biricik Aşkım Şeyma'ya gelsin.

0: Ben Ankara'dan Selma. Sıradaki parça sevdiklerime gelsin.
1: Ben Manisa'dan Muhittin. Sıradaki parça eşim ve çocuklarıma gelsin.
2: Erzurum'dan Selami. Tüm tekstil arkadaşları ve çalışanlarına sıradaki şarkıyı armağan ediyorum.
3: Ben Bursa'dan Dilek. Sıradaki parça Terzi Meryem'e gelsin.
4: Karadeniz'den Özlem. Ben tüm radyoyu dinleyenlerin armağan etmek istiyorum.

0: Kayseri'den Aydın Coşkun. Sıradaki parçayı bütün meslektaşlarıma gelsin.
1: Adana'dan Mevlüt Uzun. Sıradaki parça size ve dinleyen herkese gelsin.
2: Ben Yozgat'tan Elmas. Sıradaki şarkı Altın ve Yıldız için gelsin.
3: İzmir'den Zafer. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime armağan ediyorum.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Card'ları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe %50

0: Biz.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
0: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.

0: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu: hangi halı değil, hangi
1: Gümüş Suyu? Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot Garaj
3: Oto Ekspertiz. Bir reklam.
4: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
5: Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Konya Karapınar'dan Mehmet Turunç, sıradaki parça bütün beni seven arkadaşlarıma gelsin.
2: Burası Bursa, ben Ramazan Aydın, sıradaki şarkı Radyo 7 dinleyenlerine gelsin.
3: Ben Ankara'dan Cemile, sıradaki şarkıyı eşim ve çocuklarım için istiyorum.
4: Tokat'tan Adem, sıradaki parça Ahmet Karakuzu, Adem Kaya ve Hüseyin Anar'a gelsin.
5: Ben Sivas'tan Ferdi, sıradaki şarkı Papatya'ma gelsin.

0: Ben Elazığ'dan Arif Karmalı. Sıradaki şarkıyı biricik eşim ve oğlum için istiyorum.
1: Bursa'dan Vasfiye. Sıradaki şarkı kocama gelsin.
2: İstanbul Kartal'dan Ahmet Kaya. Sıradaki şarkı tüm sevdiklerime gelsin.
3: Burası Gaziantep. Ben Abdülkadir Yerli. Sıradaki şarkı canım anneme ve canım babama gelsin.
4: Merhaba, ben Ankara'dan Kezban. Sıradaki şarkı sevdiklerime gelsin.

0: Almanya'da Kadri Kaya. Sıradaki parça Bingöl'deki sevdiklerime gelsin.
1: Ben Antalya'dan Emine, sıradaki şarkıyı çocuklarım için istiyorum.
2: Samsun Atakum'dan Muhsin Kaymak. Sıradaki şarkı tüm Türkiye'me gelsin.
3: Denizli'den Pınar, sıradaki şarkı Meryem teyzeme gelsin.
4: Ben Güngören'den Halil. Sıradaki parça Gurbetteki eşim ve çocuğuma gelsin.
5: Ben Van'dan Meryem. Sıradaki şarkı Ümit'e gelsin.

0: Samsun'dan Mersoylu. Bir sonraki şarkı Suhal ablama gelsin.
1: Çorum'dan Berber Aydın. Sıradaki parça Avusturya'daki arkadaşım Baki Suvari için gelsin.
2: Giresun Bulancak'tan Filistin fındık toplayanlara gelsin sıradaki şarkı.
3: Hollanda'dan Osman Coşkun. Sıradaki parça tüm sevenlerime gelsin.
4: İzmir'den Sevcan ben. Sıradaki şarkı Menemen'deki eşim Ercan Aktaş için gelsin.
5: Antalya'dan Abdullah Göçmen. Sıradaki şarkıyı eşim Teslim Göçmen için istiyorum.
6: Ben Yozgat'tan Altın. Sıradaki parça canım arkadaşım Elmas'a gelsin.

Bugün de böyle oldu. Sesli mesajlara yer verdim. Haftada bir perşembe günleri ben şarkıları, türküleri sıralarken sıradaki şarkıyı da dinleyenlerimiz kendi sesleriyle armağan ediyordu. Bugünkü yayına katılan, sesli mesaj gönderen tüm dostlara teşekkür ediyorum. Renk kattınız, güzellik kattınız. Eyvallah. Efendim, müsaadenizi istiyorum. Ben Erkan Koç. Bugünlük bölümden bu kadar. Yarın sabah 9'da Radyo 7'de buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.

0: Reklam.
1: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Oh!

0: Bugün Getir Büyük'te altılı 1,5 litre kuzeyden su 99 lira, 400 gram bahçıvan taze kaşar peyniri 159 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
1: Bir reklam.
2: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Reklam.
4: Radyo 7. Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Eda'nın...

Yok başka hayalim. Aklımıza her şey geliyor. İnsan bir yerden sonra çok şey istemiyor aslında, değil mi? Sevdikleri yanında olsun, gönlü rahat olsun. Efendim huzurlu olsun. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Edalı Saatler başladı. Ben Eda Özdemir Gençtan, mikrofonda yerimi aldım. Sizler de oradaysanız hoş geldiniz.

0: Özellikle keman için söylüyor herhalde. Ağlamadan çalamaz hiçbir saz. Şimdi bir taraf hayallerim hayal oldu derken diğer taraf yok başka hayalim diyor. Bir zamanlar böyle hayal diye kurduğumuz ne varsa bugün dönüp baktığımızda hayatımız olmuş olabiliyor değil mi? Demek ki bazı hayaller hayal olarak kalmıyor. Hele ki doğru insanla aynı hayali kurduysanız.
1: Söz verdim kendime.
0: Doğru olan gerçek oluyor. Sonra hayatınızın en güzel haline dönüşüyor.
1: Olmadı. O sessiz vedanın, o garip göçün sebebini hayra yordu.

Niye ömrüm geri dönmez eskiye? Niye bu delilik, bu boşluk niye? Meydan uslandırır yiğidi diye, beladan belaya gel.

başucumda resmin hala duruyor yoksun. Defterimdeki yazın hiç silinmedi. Eşiğimdeki ayak izim her gün gelişi. Gözlerimce gidişi hiç bilinmedi. Eşiğimdeki ayak izim her gün gelişi. Gözlerimce gidişin hiç bilinmedi.

Ezberimdeki sevdan hiç okunmadı. Eşimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin hiç dokunmadı. Eşimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin

Çıkmaz elbette. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de aşk da hayata benziyor. Hayat da biraz sevdiğine, fonda duyduğunuz üzere aşk sana benzer. Hani böyle seni anlamaya çalışan, ne söylediğini gerçekten dinleyen, sustuğunda özellikle ne demek istediğini fark eden birine benzer. Hani şöyle bu hayatın telaşında dönüp de baktığımızda iyi ki dediğiniz kişi var ya. İşte aşk öyle herkese benzemiyor. Gerçekten sevdiğinizde aşk sevdiğine benziyor.

0: Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7 ve tüm zamanların en iyilerini dinlerken sizlerden gelen güzel mesajlar da yayında olacak. Nerelerde bizlerle beraberseniz, kimlerle dinliyorsanız ve dinletiyorsanız haberiniz olsun.
1: Bir gönlüm var.

Göremezler seni yazdım kalbime. Türkiye'nin en güzel radyosunda en güzel şarkılar dinlenir ve sevdiklerimize armağan edilir. 0507-977-0101 an itibariyle Radyo Edi WhatsApp hattı üzerinden gelen fotoğraflı mesajlarda kimler var, kimlerle dinliyorsanız, dinletiyorsanız buyurun. Radyo Edi Instagram'da yine benim fotoğrafımın altına da mesajlarınızı isimlerinizle ulaştırabilirsiniz.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.619 puan seviyesinde. Amerikan doları 48.13, euro 56.23, sterlin 65.60, gram altın 7.121 lira, Brent petrolün varil fiyatı 86.03 dolar.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
4: Reklam.

0: Biz.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül 27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.

0: Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Reklam.
2: Radyo 7. Eda Özdemir'le Eda'lı Saatler devam ediyor.
3: Şimdi sıradaki şarkı

tuhaf bir ikilem değil mi? Sen imkansızsın, sensizlik imkansız. Hani bazen bir insanla olmak zordur ama onsuz olmak daha da zordur. Böyle akıl almaz. Hani gönül onsuz da olmaz. İnsan da böyle tam ikisinin arasında kalır ya. İşte bunu anlatıyor. Hani böyle bazı sevdalar kavuşmaktan çok vazgeçememekle sınar ya insanı. Sen imkansızsın, sensizlik imkansız. Sonra mı? Sonrasında işte ağlıyor gözün.

Gel diyemem. Anneye de pardon dön diyemem. Gel diyemem olur mu? Gel derim. Yani hayat telaşı. Özlemek var değil mi? Hayatın içinde koşturmak var. Ama şu güzel şarkıyı dinleyelim, ondan sonra konuşalım. Ay çok da severim vallahi.

Şimdi gelen mesajlarda hani bazen diyorsunuz ya, Eda'cığım beni duymuyor, dinlemiyor, sen söyle, ama sen söylediğin zaman duyabilir, cevap verebilir. Vallahi veriyorsa güzel, ben söylerim. Bana da öyle mesajlar geliyor. Onları da söylerim. Sizlerden gelen mesajların yayında olacağını ifade etmiştim. Böyle sistemler de var. O sistemleri de belirteceğim birazdan.

Vallahi bu şarkıların sözlerini kendinize göre de çevirebilirsiniz. Hani illa böyle aşkınız, sevgiliniz, efendim duygusal olarak romantik ilişkilerden bahsetmiyor değil mi? Kendimize göre, yaşadığımız duygu durumuna göre de değişiklik gösterebiliyor. O yılların unutulmaz şarkılarından biri, sonra da mesajlar yayında olacak.

0: Radyo 7 Haber.
1: Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgası yurdu terk ediyor. Yarından itibaren ülke yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Sıcaklık 5 dereceye kadar düşecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü çok sayıda il için uyarıda bulundu. İstanbul'un barajlarının doluluk oranı düşmeye devam ediyor. 19 Ağustos'ta barajlardaki doluluk oranı %48,13 iken bugün itibarıyla %2,97'lik düşüş kaydetti. DGS tercih işlemleri başladı. Ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi 2026 dikey geçiş sınavı kapsamında tercih işlemlerinin başladığını duyurdu. Kuru soğan ithalatında %5 gümrük vergisi uygulamasının süresi 31 Ocak 2027'ye uzatılırken yağlık ayçiçeği tohumunda gümrük vergisinin uygulama dönemi yeniden düzenlendi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Nepal'de meydana gelen sel ve heyelan felaketinde can kaybı 165'e yükseldi. 579'u turist olmak üzere 823 kişiden haber alınamazken ilk başta deprem sanılan felaketin gerçek nedeni belli oldu. Deprem olarak kaydedilen sismik hareketin gerçekte bir buzul çökmesi ve enkaz akışından kaynaklandığı açıklandı. Yunanistan'da bir haftada 75 yeni Batı Nil virüsü vakası tespit edildi. 6 kişinin virüs sebebiyle hayatını kaybettiği öğrenildi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Motorinin litresine ortalama 5 lira 30 kuruş indirim geldi. İndirimli fiyatlar bugün itibariyle pompaya yansıdı. Böylelikle motorin fiyatları 81 liranın altına düştü. Resmi gazetede yayımlanan yeni tebliğde 2027 emlak vergisi matrahına esas teşkil edecek maliyetler yeniden belirlendi. Ev ve iş yeri sahiplerini yakından ilgilendiren düzenlemede yapı türü ve arsa değeri ön plana çıkıyor. Dünü düşüşle tamamlayan gram altın yeni güne %0,3'lük değer kazancıyla 7129 liradan başladı. Ons altın fiyatındaki toparlanma ve küresel mali endişelerin etkisiyle çeyrek altın 11676 lira, Cumhuriyet altını ise 46489 lira seviyesine yükseldi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

Otokratik. Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgası yurdu terk ediyor. Yarından itibaren ülke yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Sıcaklıklar 5 derece kadar düşecek. Bugünse mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. İstanbul ve Antalya 31, İzmir 37, Ankara 33, Bolu 29, Samsun 30, Erzurum 28 ve Şanlıurfa 38 derece. En güvenilir

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
1: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Ulusal Türkçe Müzik Radyosu, burası Radyo Ede. Tüm zamanların en iyileri sizlerle olmaya devam ediyor. Ay, çok güzel şarkılar yayınlıyoruz vallahi. Sizlerden gelen mesajlar da var. O Yozgat'ta Battal Mavili var, sıradaki şarkıyı eşi Fatma Hanım için rica etmiş, gönderelim. Eda Hanımcığım, ben de onu özledim. Kimi özlediniz? Yani şimdi hani söylüyorsunuz ama bir de isimlerinizi böyle yazın. Kim kimi özlemiş efendim, nerede özlemiş, onları da bilelim değil mi? Hani böyle hayat telaşı diyoruz ya hep. Ay, hep de var. Hani Allah sağlık versin, olsun. Efendim, araya her şey girebiliyor. Tatiller giriyor, işler güçler giriyor. Çok sevdiğimiz insanlarla aylarca görüşemediğimiz oluyor. Hayat bu. Özlediğimiz dediğimiz insanlar var, onlara buradan sesleniyoruz ama böyle özlemek, bir yerde özledim dediğim zaman, daha doğrusu bir yerde durmak lazım değil mi? Çok kıymetli çünkü, hani böyle sadece dille söylenen bir şey değil, biraz emek, biraz vakit ayırmak, biraz kalkıp gitmek, hele şöyle yanı başınızdaysa, aman hava sıcakmış, yol uzakmış, ay hiç gelemediğim şeyler vallahi. Benim de başıma geliyor, benim de.

O zaman gidin yani. Çekilmiyor bu yalnızlık, gel. Türkiye'nin en iyi radyosunda tüm zamanların en iyilerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Derya'cığım sen şöyle biraz bekle, hemen şöyle bakayım ben mesajlara. Antalya'da L tipi yatmakta olan kızı Handan yol için bir şarkı rica isteyen kim var? Mehmet Bey. Ha, babası göndermiş mesajı. Mehmet Beyciğim umarım duyuyordur. Ve ailece her gün sizlerle beraberiz diyen kardeşi Asel Mihra ve ailesine hediye ediyor şarkıyı. Ona da armağan edelim. Mehmet Güneş bizlerle birlikte Pozantı'da olan güzel eşi. Onu da çok seviyor. Hatıra Bozdoğan. Gönderelim o zaman. Hiç.

unutur muyum bilemem dedi ama unutmamıştır herhalde. Nasıl geliyor fonda şarkı? Çok güzel değil mi? Seviyor, sevmiyor, seviyor, sevmiyor. Eskiden bunu çok yapardık hepimiz. Dilekçim sen de yap. Seviyor mu, sevmiyor mu? Kırıldı mı, kırılmadı mı? Kızgın mı, kızgın değil mi? Yok, kızgın değildir. O kırgındır, kırgındır. Hani böyle aylardır görüşemediğiniz insanlar, böyle fırsatını bulduğunuz anda ne yaparsınız? Böyle elinizdeki bütün işi bırakırsınız değil mi? Çünkü ne zamandır görüşmüyorsunuz. Özlemekten anladığımız bu. Ama dostluk dediğinde biraz böyle bir şey. Böyle kırılırsın, söylenirsin, lafını da söylersin ama sevginden hiçbir şey eksilmez. İki sokak aşağısı bile.

Ah oh, ne güzel çaylar, kahveler hazırlanmış. Denizli'de bizlerle beraber olan o hanımlar harika görünüyorsunuz. Nasrettin Hoca yufka çalışanları. Sibel. Sibel bizim için demişsin de ekip arkadaşların isimlerini de yazsaydın ya. Aşk olsun Sibel'cim, güzel bir ekip var burada. Antalya Yarbascandır köyünde Şafak Dikmen fındık topluyorlar. Eşi Mükerrem Dikmen, kızları Fatma, Muhtara, Kayseri'de kim var? Hamidesi var. Sonrasında Mehmet var. Mehmet Ali, Komiser Hakan ve bütün sevenlerine şarkı rica ediyor. İzmir'de kim var diye hemen şöyle bakıyorum. Ay ay ay, ne güzel bir fotoğraf Şebnem Hanımcığım. Kimin doğum günü? Sağlıklı güzel yılları olsun. İlk torunu. Ay ilk torun. Ay sizin torununuz mu var? Böyle gencecik bir hanımefendi. Tabii ki gönderirim.

Ya henüz gelmişti ben ayrıldığımda. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrı. Ha benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çayırındaki bir çiğ tanesini. Meğer gurbet dediğin mahpusluğumuş güneşli avlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim ey verilmiş sözüm edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller. Gözümde bir çocuk saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse. Ve bunca ölümden kolay dönülmez.

Ay nasıl güzel bir şarkı değil mi? Ta eskilere götürdü bu güzel şarkı bizi. Çok da iyi oldu vallahi. Bazen ilaç gibi geliyor değil mi? Ordu'da Serdar Bey var, fındık topluyor. Eşi Nurten Hanım için ve fındık toplayan ekip var. Arkadaşları Yılmaz Akkaya ve ailesi, kolaylıklar diliyorum. Birsen Hanım, ismimi yazmayı unuttum demiş. Yazmışsınız. Ankara Çubuk'ta Sünlü Mahallesi'nde bahçede. Oh, kışlıklarla uğraşıyor. Valla herkes bir kışlık telaşında. Canından çok sevdiği Uraz, Umay, Aden. Onlar için istiyor. Gönderelim tabii.

0: Saatler devam edecek. Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Tekerleğin keşfi insanlığın en önemli buluşlarından biridir ve ulaşım, tarım, sanayi gibi birçok alanda devrim yaratmıştır. Tekerleğin ilk kullanımı M.Ö. 3500 civarında Mezopotamya'da günümüzdeki Irak'ta ortaya çıkmıştır. M.Ö. 3000 civarında taşıma aracına entegre edilmeye başlandı. Tekerlek yalnızca bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda teknolojik ilerlemenin ve toplumsal değişimin bir sembolüdür. Günümüzdeki birçok teknolojinin temelindeki bu basit ama etkili tasarım, insanlığın seyrini değiştirmiştir.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
4: Reklam.
5: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
6: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
7: TEB o kadar iyi ki TEB. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
1: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Beni hatırla her telefonda, her seste, her gördüğünde. Ah daha ne olsun, daha kendisini nasıl hatırlatabilir acaba? Nurcan Hanım Bandırma'da artık yazdıklarımı gör, radyo edinin bağımlısıyım. Vallahi gördüm, hatta okudum da, inşallah siz de duymuşsunuzdur. Nurcan Hanım sizlere de sevgiler, selamlar. Ankara'da kursta bizleri dinliyor. Hocaları Semra, Meral, Reyhan, Rukiye, Leyla, Fahriye, Tuğçe, Nevin ve Prenses Zümra. Ay ne kadar güzel, bayağı kalabalıklar efendim. Ankara'ya da sevgiler, selamlar gönderelim buradan, bu güzel şarkıyı da sizlere armağan edelim. Osman Yaman, sıradaki şarkı fındık toplayanlara gelsin vallahi, gönderiyorum.

0: lazım.
1: Bugün oğlu İbrahim Tuğrul'un doğum günü. Onu çok seviyor. İlk göz ağrım, doğum günün kutlu olsun demiş Malatya'da Nurgül Karataş. Allah güzel günlerini göstersin size de. Eşi Turgay'a, kızları ve kendisine şarkı isteyen Kırıkkale'de Zeliha Hanım bizlerle birlikte. Reyhan Hanım, Reyhan Ülker Zonguldak Ereğli'de Balıkesir'e doğru gidiyorlar. Yollarda bizleri dinleyenlere buradan sevgiler, selamlar. Kesintisiz başladık yolculuğumuza demiş. Eşi Zekai, kızı Aybüke ve kendisi için şarkı rica ediyor. Gönderelim. Dilek Çalışkan için de şarkı yayınlamamızı istemişler. Antalya'dan gönderelim tabii.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
3: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana

0: Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
1: çok daha hızlı
0: ve geniş içeriğiyle
1: çok daha zengin.
0: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle. Radyo 7.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Reklam.
4: Radyo 7.
0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.

Yılların unutulmaz şarkıları değil mi? Onların yeri her zaman çok başka oluyor. Hepimizin kalbinde yaşananlarıyla, efendim gençlik dönemleriyle, çocukluk halleriyle değil mi? Hepimizin mutlaka kulağında kalıyor, dilimizde dolanıyor. İşte onlardan biri daha.

Tüm zamanların en iyilerini Radyo 7'de sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Hatay 4 yolda Fatma Hanım var. Mandalina bahçesinde yeğenleriyle, ablalarıyla bizleri dinliyor. Kolaylıklar diliyorum size de. Oh, kahveler hazırlanmış. Makine başında Sivas'ta Zeynep Hanım. Dikiş makinesi, kahvesi, Radyo 7. Daha ne olsun? Abla vallahi yine tarladayız der. Konya Ereğli'de Salih, kolay gelsin.

ne kadar acı değil mi? Yani bunu hayatınızın böyle bazen merkezine koyduğunuz insan için söylüyorsunuz. Bir zalimle yaşanmaz ki benim için öldün artık. Türkiye'nin en iyi radyosunda, Radyo 7'de sizlerleydi. Bir de hani böyle karşı tarafın susmadan ne dediğimizi anlamasını istediğimiz. İnsanın kendini ifade etmesi ne kadar zordur değil mi bazen? Çok yorar insanı.

Anlaşılmak. Değil mi? Konuştuğumuz konu az önce de aynısıydı zaten. Erzurum'dan selamlar gönderen Alev kısa bir süre önce ailesinden uzakta hasret çekiyor. Ah kıyamam sana. Yüreği artık onlardan uzakta hayatına devam ediyor. Çok da zormuş der. Allah kavuştursun en kısa zamanda. Erzurum'a da selamlarını iletmiş. Ben de buradan söyledim. Umarım aileniz de duymuştur.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu revanşında Lyon deplasmanına çıktı. Sarı lacivertliler Grupama stadyumunda oynanan müsabakadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve toplam skoru 3-2'ye getirerek adını Devler Ligi'ne yazdırdı. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turu revanş maçında Macaristan ekibi Ferencvaros'a konuk olacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. UEFA Avrupa Ligi playoff turu revanş maçında Beşiktaş'a Litvanya ekibi Kauno Žalgiris'le karşı karşıya gelecek. Maç saat 20'de. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası A grubu 4. maçında Almanya'yı 3-1 mağlup etti.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.597 puan seviyesinde. Amerikan doları 48.13, euro 56.16, sterlin 65.54, gram altın 7.076 lira, Brent petrolün varil fiyatı 87.44 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobile. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Kırıkkale Yozgat yolunun 0 ila 20. kilometreleri. Uluborlu Senirkent Yalvaç yolunun 38 ila 61. kilometreleri ve İnebolu Küre Kastamonu yolunun 17 ila 25. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertizse
2: Dynobile. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Reklam.
3: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun.

0: Biz.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Miles & Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles var. Expertise
3: Dino bile. Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
4: Budur.
3: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül 27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de. Kurutma.

Nasıl güzel şarkıdır değil mi? İstanbul'da Pınar, ablaları Nilüfer ve Gül için şarkı rica ediyor. Ankara, Derya Hanım. Sıradaki şarkı karşıdaki beyaz saçlı Mehmet abisi. Bakayım, beyaz saçlı Mehmet abi kendisini efendim makinenin içinde böyle kaybetmiş. Harıl harıl çalışıyor. Kolay gelsin. İknur Hanım. Oo, fındıklar toplanmış. İstanbul'da yaşayan Giresun'a fındık toplamak için giden gurbetçiler için şarkı istiyoruz demişler. Kolaylıklar diliyorum ben de. Hasan Bey Alanya'da. O da benden şarkı rica ediyor. Gönderelim. Kimdir? Kırıkkale'de Yılmaz Bey var. Mefruşat çalışanları bizlerle beraber, yanında da kardeşi Yasin varmış.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de hem özlenenler hem son zamanların en çok sevilenleri, yani kısaca sevdiklerinize bu güzel şarkılar gidiyor, onu söyleyebilirim. Cabir, eniştesi Olgun'la birlikte Ağrı'da binbir emeğin, dökülen alın terinin ve doğanın bereketinin simgesi arılar, değil mi? Bal hasadı yapıyorlar. Bütün arıcı kardeşlerimize, yollara düşen gezgin arıcılarımıza kolaylıklar efendim. Ben de kolaylıklar diliyorum. Şarkı yayınlar mısınız? Yayınlarım tabii ki Cabir Beyciğim.

0: yine çok güzel bir şarkıyla veda edeceğiz.
1: Dert bende.
0: Gelirsen diyecek. Geliriz geliriz inşallah. Allah sağlık versin. Yarın yine aynı saatte Türkiye'nin en iyi radyosu Radyo 7'de. Eda'lı saatlerde ben Eda Özdemir Gençtal sizleri bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: gelirsen aşkı sana zehir etmem.
1: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.
2: Reklam.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: www.radyo7.com.tr
6: www.radyo7.com.tr
7: Tıkla.
6: Anında canlı dinle.

0: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
1: Ya, insanın içine huzur veriyor.
2: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobil'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
3: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetinin üzerinden 2 yıl geçti. Narin Güran'ın ailesi cinayetin faili meçhul kapsamında yeniden ele alınmasını talep etti, başvuru reddedildi. Milli Savunma Bakanlığı YPG'nin fesih sürecini değerlendirdi. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasıyla tek devlet, tek ordu anlayışının güçlendirilmesi bakımından önemli bir gelişme olduğu belirtildi. Ahbap Derneği soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklanan sanatçı Haluk Levent'in sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı verildi. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda birbirin rövanşında deplasmanda Olympic Lyon'u 2-1 yenen Fenerbahçe, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna katılmaya hak kazandı. 2026 KPSS lisans sınav giriş yerleri sorgulama ekrana erişime açıldı. Sınava girecekleri okul ve salonları merak eden adaylar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden sınav giriş yerlerini sorgulayabilecek. Nepal'de ani gelen sel ve beraberindeki toprak kaymalarında acı bilanço her geçen saat artıyor, 1300'ü aşkın kişiden haber alınamıyor. Bölgede kurtarma çalışmaları sürerken Dışişleri Bakanlığı hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %51 seviyesinde. İki telli Atatürk Bulvarı Başakşehir yönünde sol şeritte bakım onarım çalışması var. Ümraniye Küçüksu Namazgah yönünde de yine çalışma söz konusu. Ana yolda tüm şeritler trafiğe kapalı, sürücülerin dikkatine. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı, Avrupa'ya geçişler çok yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki istikamette yoğunluk yaşanmıyor. Haliç Köprüsü'nün Ayvansaray yönü ise yoğun durumda.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Motorinin litresine ortalama 5 lira 30 kuruş indirim geldi. İndirimli fiyatlar bugün itibariyle pompaya yansıdı. Böylelikle motorin fiyatları 81 liranın altına düştü. Resmi gazetede yayımlanan yeni tebliğde 2027 emlak vergisi matrahına esas teşkil edecek maliyetler yeniden belirlendi. Ev ve iş yeri sahiplerini yakından ilgilendiren düzenlemede yapı türü ve arsa değeri ön plana çıkıyor. Dünü düşüşle tamamlayan gram altın yeni güne %0,3'lük değer kazancıyla 7129 liradan başladı. Ons altın fiyatındaki toparlanma ve küresel mali endişelerin etkisiyle çeyrek altın 11.676 lira, Cumhuriyet altını ise 46.489 lira seviyesine yükseldi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

Otopratik. Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgası yurdu terk ediyor. Yarından itibaren ülke yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Sıcaklıklar 5 derece kadar düşecek. Bugünse mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. İstanbul ve Antalya 31, İzmir 37, Ankara 33, Bolu 29, Samsun 30, Erzurum 28 ve Şanlıurfa 38 derece. En güvenilir

0: Reklam.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Bugün Getir Büyük'te altılı 1,5 litre Kuzey'den su 99 lira, 400 gram Bahçıvan taze kaşar peyniri 159 lira ve daha yüzlerce ürün.

0: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
1: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
2: Hayalinizdeki hızda

0: Reklam.
1: Radyo 7. Dokuhome'un katkılarıyla gölgesizlerle başlıyor. Var var hepsi
2: dokuda var. Talha Bora Öge, namı diğer Gölge yayında.

Radyo 7'de Gölgesizlerle programındasınız. Talha, Bora, Öge adım. Ve buradayım tam da bu saatlerde. Her neredeyseniz hoş geldiniz. Hep yaptığım gibi başlarken yaradana sesleniyorum, diyorum şu göğsümü, sadrımı genişletsin, İşimi kolaylaştırsın, dilimdeki düğümü çözsün, sözlerim anlaşılsın ve sesimi duyan her gönüle bize inansın, inanmasın, tesir etsin.

Çaktı gönül ağzımı kahrını çekti. Bensiz aşkın neye yarar ki? Yıldız Tilbe sözleri, Yıldız Tilbe bestesi huzurlarınızdaydı. Allah dostu diyor ki kalk, kendine gel, umutsuzluğa sarılma. Umutsuzluk şeytandan ama ümit etmek Allah'tandır. Kendine gel. Daha ne desin? Ama sen de diyebilirsin ki hep söylüyorum, senin ne dediğini de tahmin ediyorum, bazen de hissediyorum. Çok yoruldum be gölge. Çok ağır geliyor bazı şeyler dediğini duyar gibiyim. Onun üzerine de konuşuruz kardeşim.

Çok güzel, çok sevdiğim bir bestesini daha dinleyeceğim, dinleteceğim. Ama sevgili dostlar, yine şöyle ümidinizi besleyecek bir, nasıl söylesem, sesleniş var. Hazreti Mevlana diyor ki, her şeye canını sıkma ey gönül. Hani bir laf var, kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla. Kendi gönlüne sesleniyor ama sana da diyor ki, sen de böyle seslen. Her şeye canını sıkma ey gönül, ne bu dertler kalıcı ne de bu ömür. Öyle ya.

Sevgili dostlar, bu hayatta çıktığın yol, yürüdüğün yol sana her zaman çiçekler vermeyebilir. Ama sen dilersen pes etmeyip yoluna çiçekler eke eke yolunu çiçeklendirebilirsin. Bilmem anlatabildim mi?

Yani bugün özel bir tercih değildi. Bismillah dedik, başladık. Böyle başladı, böyle gidiyor. Madem öyle, öyle gitsin. Yani ümitle, umutla başladı. Olumlu hislerle başladı, öyle gitsin. Demek ki birilerinin bugün çok ihtiyacı var. Öyle ya, söyleyene değil söyletene bak. Sevgili dostum, ey değerli dinleyicimiz, ey güzel Radyo 7 sever. Nice umutsuz kapılar vardır, açılmaz. Ama Rabbin kapısı büyük, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme, Mevla kulunu asla bırakmaz.

Az evvel Rabbim kulunu, Mevla kulunu asla bırakmaz dedim ya, bunun üzerine de konuşmamız lazım. İnşallah unutmam, çünkü çok önemli.

0: Her ne kadar hiç ummadığım yerlerden vurulsam da, parça parça kırılsam da ve kendi içimde kavrulsam da, yine de iyilikten geri durmam. Düşene bir de ben vurmam. Kötülük yaparak kazananları Allah'a havale etmişim. Kaybedeceğimi bilsem de ben yine de insanlığımdan geri durmam. Yapmam dostum. Yapmam.
1: Gölge sizlerle.

Bazı türküler meşhurdur, herkes bilir. Hele ilk dinlediğin, hele sahibinden dinlemek başka bir lezzettir. İşte Gönül Dağı'nı Neşet Ertaş'tan dinletiyoruz tabii ki, ama az önceki...

Herkesin seninle yakın ve samimi oluşuna sakın aldanma. Bak, iyi dinle. Herkesin seninle yakın ve samimi oluşuna sakın aldanma. Unutma ki bu kalabalığın içinde gülen yüzlerinin arkasına saklanmış nice kem gözler, arkandan konuşan nice kirli diller ve içten içe sana düşmanlık besleyen nice iki yüzlüler var.

0: Dokuhome'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek. Var var hepsi Dokuhome'da
1: var. Reklam.
2: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7.20
3: güzele bir Mindus pilot garaj şoku ekspertiz.
4: www.rafi7.com.tr
5: www.rafi7.com.tr
6: Tıkla.
4: Anında canlı dinle.

0: biletleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
3: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
1: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Bir reklam. Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcama

0: 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Dokuhome'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

Duman ettim İstanbul'u. Ben de İstanbul'dan sesimi hem yurt içine yurt dışına duyurarak, yani iyi anlamda duman ediyorum. Ya ben duman oluyorum, siz de duman oluyorsunuzdur. Bazen bazı sözler, bazı şiirler, bazı türküler. Böyle bir deyim var ve ben bu deyimi çok kullanırım. Bazı eserlerde duman oldum derim.

hem büyüklerimiz, yani anamız babamız, hem de belki bir aile dostu, belki sözüne güvendiğin bir abin. Zaman zaman biz de programda ne diyoruz? Dostunu iyi seç, yoldaşını, arkadaşını iyi seç. Bir anda hayatın abat da olabilir, berbat da olabilir. Peki diyebilirsin, dost nasıl olmalı, nasıl seçmeli arkadaş? Şimdi bir yönünü söyleyelim. Derler ki, dünya malına çok düşkün olanla arkadaşlık olmaz. Neden? Çünkü bir gün Allah rızkını daraltır da fakir olursan seni hor görür. Velev ki Allah rızkını bol etti, zengin oldun, bu sefer de kıskanır, haset eder. Böylesiyle arkadaşlık olur mu?

Neyi hatırladım biliyor musunuz? Sen umudunu kaybetme, Mevla kulunu bırakmaz demiştim. Ve dedim ki Mevla kulunu bırakmazla alakalı biraz daha konuşmamız lazım. Bak söyleyeyim. Mevla kulunu asla bırakmaz cümlesinde sağlam bir inanç var, sağlam bir iddia var ve bu söze sağlam bir güven var. Dikkat et, orada asla kelimesi var. Allah kulunu asla bırakmaz. Ama dikkat et şimdi. Kulunu, insanın kul olması başka bir mertebe. Kul olursan o seni bırakmaz.

şimdi programımızı yıllardır takip edenler hem beni çok iyi tanıyorlar hem de programı çok iyi tanıyorlar. Zaman zaman kamyon arkası yazılarını çok sevdiğim için örnek veririm. Bu bazen bir minibüs arkası olabiliyor. Bazen bir taksinin camında görüyorum. Bazı sözleri de ne diyorum? Bak şöyle sağlam bir laf var. Benim bir ticarethanem olsa çerçeveletip duvara asasım var. Bak samimiyetle. İnsan dediğin adam olacak. Hem de ahiret adamı olacak. Dünya adamı olmayacak. Niye? Bugün amel var, hesap yok. Yarın hesap var, amel yok.

0: Dokuhome'un katkılarıyla gölgesizlerle devam edecek. Var var hepsi
1: Dokuhome'da var. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Kırıkkale Yozgat yolunun 0 ila 20. kilometreleri. Uluborlu Senirkent Yalvaç yolunun 38 ila 61. kilometreleri ve İnebolu Küre Kastamonu yolunun 17 ila 25. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Reklam.

0: Fırsatları sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Doku Home'un katkılarıyla gölgesizlerle devam ediyor.

Ama konuşmam lazım. Anlatmam lazım. Düşünmeden konuş. Yo, bize yakışmaz. O hele hiç yakışmaz. Peki. Şimdi az önce sabrın tarifinden bahsettik. Sabır gerektiren bir durumun tarifinden de bahsedeyim. Çaresizlik. Belki en çok sabretmemiz gereken anlardır çaresizliklerimiz. Peki çaresizlik nedir? Onun da birçok tabiri vardır, tarifi vardır ve çoğu da doğrudur. Onlardan biri. Çaresizlik nedir bilir misin dostum? Kalbin kanatlanıp gittiği yere bedenin gidememesi.

0: ne güzel bir mesaj ya. Dilaver Kıyak diyor ki, yolda yakaladım ama şimdi evde dinliyorum. Allah yar ve yardımcın olsun bak. Demek ki kopamamış programdan. Bu çok güzel bir mesaj. Diyor ki Jale Akgöz, siz ve yorumlarınızı çok seviyorum. Başarılarınız daim olsun demiş. Çok teşekkürler. Çok naziksiniz, eyvallah. Pekala. Duyan duymayana söylesin. Toplayın sevdiklerinizi, gelin. Gölge burada bekliyor.
1: Bugün bir iyilik yap. Kendine güven ve gölgeyi dinle.

Şair de öyle diyor ya, sızlarsa sol yanın, yanarsa için, ağlamak gelirse içinden için için, kısılır da titrer çıkmazsa sesin, elin vicdanında hatırla beni. Bir kırgın, bir içli bir şarkı sesi duyarsan, bir derin sevda bestesi, ansızın alıp da götürürse seni, adımın, namımın geçtiği yerde hatırla beni.

yarım kala. 80'li yılların sonuna gittik beraber bu şarkıyla. Git dedi. O zaman şimdi bir gidiyorum yakışmaz mı? Yani biri git diyorsa durmanın anlamı var mı? Hatta elinden geliyorsa git dedirtmeyeceksin. Şöyle diyeceksin: gidiyorum. Beni de alıp senden. Yine de kalacak bir şeyler benden. Biliyorum. Sakın bir şey söyleme. Senin olsun şimdi hasret. Ufka bakan umutsuz gözler. Her şarkı içinde sızı olsun. Gör nasılmış beklemek. Biliyorum neler neler yaşayacaksın. Avuntular, avuntular, zehir zıkkım. Anılar celladın. Asılacaksın ipsiz dar ağacında. Taburene kimse tekme vurmayacak. Seni düşüren, seni özleyen, gideceğin bir sevenin olmayacak. Artık sevmeye de cesaretin yok. Biliyorum. Ben rahatım. Aldın yükümü. Sen taşı artık kördüğüm. Dudaklarımda en güzel türkü. Şimdi

oluruna bıraktım artık be. Denk gelirse mutlu oluyorum. Gelmezse de canı sağ olsun. Canı sağ olsun diye dost zannettiklerimin yanı.

Bu şarkının arkasına bir ben de özledim gitmez mi? Yani özlemini çektiğin kim varsa ne varsa hakkında hayırlıysa Mevlam kavuştursun kardeşim, yani dileğim budur.

Aşkımızdan ödül diye yüreğimde taş bıraktım. Gidiyorken imza diye gözlerimde yaş bıraktım. Hayatımda ne tat ne tuz, sensiz odam buz kesti buz. Gecelerim hep uykusuz, sol yanımı boş bıraktım. Mutlu musun oralarda? Olamadık bir arada. Sen gidene buralarda boynu bükük baş bıraktı. Neden bitti, niye küstük? Diken oldu yatak yastık. Sen gideli yüzü asık, iki çatık kaş bıraktı. Günüm kara, gecem kara, mahkum ettin dört duvara. Kavuşmadan ilkbahara dört mevsimi kış bıraktın.

Dilerim Radyo 7, ben, diğer programcı arkadaşlarımız bulunduğunuz ortamlarda konu radyoya geldiğinde Radyo 7 siz olmaz dedirtebiliyoruzdur. Bunu dedirtmişizdir inşallah. Çünkü ancak bu böyle üzerine koya koya büyüyebiliriz. Ah sensiz olmaz. Aslında büyük laf, biliyor musun? Yani bunu söylediğin bir insan, bir ortam varsa, ya bunun varlığı bir kere çok önemli ama yokluğu da aynı oranda herhalde perişan eder adamı.

0: Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam edecek. Var var hepsi dokuda var.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
4: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un Uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.

0: sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim

0: Radyo 7 Haber.
1: Bosna kasabı lakaplı Mladic öldü. Bosna soykırımının baş sorumlularından Ratko Mladic Lahey'deki hapishanede öldü sayın dinleyiciler. Bir son dakika gelişmesiydi. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuva bölgesinde ve çevresinde meydana gelen selde yaşamını yitirenlerin sayısı 332'ye çıktı. Sel sularına kapılanları kurtarmak için başlatılan çalışmalarsa sürüyor. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüyle ilgili dosya yeğeni Alihan Kuriş ile ilgili soruşturma nedeniyle raftan indirildi. Eski siyasetçinin miras bıraktığı şirket de yeniden gündemde. Yurt genelinde etkili olan sıcak hava dalgası yerini soğuk ve yağışlı sisteme bırakıyor. Meteoroloji 10 il için sarı kodlu uyarı verdi. İstanbul Valiliği de vatandaşları uyardı. Yeni eğitim öğretim yılı 14 Eylül pazartesi günü başlayacak. İstanbul'da 14 Eylül'de 06-16 saatleri arasında toplu ulaşım ücretsiz olacak. Yol bakım çalışmalarına bir hafta ara verilecek. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Başkent Ray, Marmaray, İzban, Sirkeci, Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe İstanbul Havalimanı Halkalı metro hattında yolculuk ücretsiz yapılacak. Türk dizilerinin küresel yolculuğu İstanbul'da masaya yatırılıyor. İletişim Başkanlığı'nca 28-30 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Türk Dizileri Uluslararası Medya Programı kapsamında 18 ülkeden gazeteci programın ilk gününde Türkiye markasının küresel anlatısı Türk Dizileri Çalıştayı'na katılacak.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %54 seviyesinde. D100 Haliç Orta Köprü Ok Meydanı yönünde sağ şeritte araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı. D100 Cennet Mahallesi Küçükçekmece yönünde sol şeritte zincirleme kaza meydana geldi. Bölgeye ekip sevk edildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişler çok yoğun. Avrupa'ya geçişlerde trafik yoğun akıcı ilerliyor.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.577 puan seviyesinde. Amerikan doları 48.14, Euro 56.18. Gram altın 7.097 lira, Brent petrolün varil fiyatı 87.36 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanşında Lyon deplasmanına çıktı. Sarı lacivertliler Groupama Stadyumunda oynanan müsabakadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve toplam skoru 3-2'ye getirerek adını Devler Ligi'ne yazdırdı. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanş maçında Macaristan ekibi Ferencvaros'a konuk olacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanş maçında Beşiktaş'a Litvanya ekibi Kauno Žalgiris'le karşı karşıya gelecek. Maç saat 20'de. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası A grubu 4. maçında Almanya'yı 3-1 mağlup etti.

0: Şimdi söyleyeceklerim inceden ciğerimi yaktı, yüreğimi yaktı. Beni de böyle geçmişe götüren, biraz içinde kendimi bulduğum bir şarkı vardır, onu dinleteyim. Üstüne
1: arada sırada aklıma geliyor.
0: Sen veya senin hayatındaki biri şunu dese: ya bir gün herkes gibi ben de öleceğim ve o gün hiç kimse gelip de mezarımın başına ağlamasın. Ya çok severdik demesin, çünkü çok sevmediniz. Niye mi? Ben çok geceler öldüm ama hiçbiriniz görmediniz. Ben çok günler kaç kere öldüm, hiçbiriniz başıma gelmediniz. Hayat dostum, herkesin yokluğu, ölümle gelen yokluğu başka yokluklara benzemez.

giderim bu ayrılığa. Bilseydim bu kadar zor olduğunu. Bilseydim dünyanın böyle karanlık. Bilseydim bu kadar dar olduğunu. Dilimden sıçrayan bir kıvılcımın bilseydim bir anda kor olduğunu. Bilseydim şu anki gönül acımın

Yok be. Çok da anlam yüklemeyeceksin şu dünyaya. Ve bileceksin yarısı şükürse yarısı sabır, yarısı teselli, yarısı kahır. Kimseyi de tanımadan bilmeden yargılamayacaksın. Yargılamayın. Herkesin derdi kendine ağır. Anlatmak ve anlaşılmak için de fazla yormayacaksın kendini. İnsanların yarısı samimiyetsiz, diğer yarısı da sana sağır. Ya ne kadar zorlarsan zorla, sonuçta her şey olacağına varır.

Her şeye rağmen mücadele eden, sabreden ve emek veren insanlar da var. Ve onların bu çabalarına rağmen onları tüketen, inciten, terk eden insanlardı. Yüreklerinin son damlasına kadar direnen bir insan aslında boşa kürek çektiğini bilir. Ama harcadığı zamanın, tükettiği nefesin ve yüreğindeki sevginin karşısına denedim diyebilmenin huzuruyla çıkmak ister. Kendi vicdanlarına karşı onu kaybettim demek yerine, böyle insanlar kendi vicdanlarına karşı onu kaybettim demek yerine beni kaybetti demek isterler. Çünkü bazı insanlar vefa gördükleri yere sırtlarını, cefa gördükleri yere yüzlerini dönerler. Ve genelde burada her şeye rağmen mücadele eden kadınlar, cefa gördüğü yere yüzlerini dönenler de erkeklerdir. Efendim? Genelde diyorsun. Yani bazıları öyledir diyelim.

0: Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam edecek. Var var hepsi Doku'da var.
1: Sen de katıl derim, katılın evim. Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Expert.

0: hediye.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Bir reklam.
3: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
1: Vakıfbank daima seninle.
4: Reklam.
1: Radyo 7.
5: Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

hiç istemem de. Şu bir şekilde oluyor ya. Bir dönem bile olsa oluyor. Şöyle dönüp bir geriye bakıyorsun. Mesela fotoğraflarına. Belki ortaokul çağların, belki lise. Bir bakıyorsun fotoğrafta gözünün içi gülüyor. Böyle gözündeki o mutluluk ve huzurun ışığını alıyorsun. Diyorsun ki vay be. Bir zamanlar ne kadar mutluymuş. Nasıl güzel bir enerjim varmış. Çalmışlar bunu benden. Veya diyorsun ki ne yaptıysam kendime etmişim. Kendi kendimi söndürmüşüm. Kimse de kabahat yok. Suç bende diyorsun belki.

0: Şimdi gölgeni iyi dinle. Bak, kalelerin en zayıf olduğu yer neresidir bilir misin? Kapılardır. Kaleler oradan düşer. Ağaçların en güçsüz olduğu yer, güneşi en az gördüğü yerdir. Ağaçlar oradan kırılır. İnsanın da en savunmasız yeri kalbidir. En kolay oradan girilir. Yanlış insan girdi mi, vay haline. Kale olsan düşersin, duvar olsan çökersin, ağaç olsan kırılırsın. O yüzden oradan kimin gireceğine çok dikkat etmelisin.
1: Talha Bora Öge, Namı Diğer Gölge yayında.

şöyle bir çöpçüler ortalığı süpürsün. Ama sitem etme, o işini yapıyor. Tabii. Diyor ya, kör olası çöpçüler aşkımı süpürmüşler. E sen aşkını ortada bırakırsan, orta yerde, ve eğer aşkın kıymetli çöpçülerimizin ulaşabileceği bir yerde ise bir sorun var demektir de, ha? Dinleyelim bakalım, ama beste çok güzel.

0: Sabora Öge ile son 10 dakika.
1: Pekala, veda zamanı geldi. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa gece yine yayındayım, beklerim. Doğamıza gelince, bugün mesaj atanlar arasında askerlerimiz vardı, polislerimiz vardı. Onları anmak istiyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun. Mehmetçiğin, polisimizin, bekçilerin, gece bekçilerinin, bu ülkenin asayişi ve güvenliği, bütünlüğü için mücadele eden herkesin Allah yar ve yardımcısı olsun. Benden de selam olsun. Evet, tekrar buluşacağımız vakte kadar hatırlayın, olur mu? Dün gitti, yarın daha gelmedi, anı yaşamalı. Hepimize huzurlu anlar. Talha Bora Ögen'i diğer gölgenizden şimdilik

0: Dokuhome'un katkılarıyla gölgesizlerle sona erdi. Var var hepsi dokuda
1: var. Reklam. Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bir

0: litre 159 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bir reklam.
3: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
4: Reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
1: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı Hertel'den Ebruli'yi sunar.

efendim, sevgiler, saygılar, şükür kavuştuk. Şu güzel şarkılar birbiri ardına duygularımıza tercüman olacak. Belki iyi gelecek, bazen de acıtacak, zorlayacak. Ama her biri de çok sevdiğimiz olacak. Çünkü burası Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7 ve Aşkın Yayın Hali Ebruli'de Aşkın Sesi, bendeniz Venha Sağıroğlu. Hoş geldiniz ve aşk olun.

zamanında, vaktinde güzel ve kıymetlidir. Vakitsiz yapılan her şey, öyle değil mi? Aynı tadı lezzeti vermez. Mesela yıllardır biz hep aynı saatlerdeyiz ve tadı, keyfi saati geldiğinde daha bir lezzetli, keyifli. Öyle değil mi efendim? İşte buradan yola çıkarak güzel feyizler alabiliriz. Hepimizin hayatındaki o istikrarlı duruşlu noktaları size artı bir güzellik katar. Sizin de size göre vardır. Ben benden öyle.

Sizi canınızdan çok sevecek birini varlığı var mı yok mu diye düşünür müsünüz? Ya da varlığından haberdar mısınız? Arıyorsanız eğer hemen evinize koşun. Anneniz kapıda bekler. Evet, anneler zaten hep bekler. Evde bekler, yemeğin başında bekler. Gün yüzü görmek için bekler. Evlattan hayır bekler, kocadan hayır bekler. Çamaşır asar kurumasını bekler. Ömür geçer gelir gider bekler. Fakat ömrünü adarken sevdiklerine tek bir şey beklemez: karşılık. Karşılıksız sevmenin adıdır anne.

zenginlerle oturanın dünyaya hevesi artarmış. Fakirlerle oturanın ise şükrü artarmış. Amirlerle oturanın kibri artarmış. Kadınlarla oturanın, evet, onlara meyli artarmış, Allah muhafaza. Çocuklarla oturanın oyuna meyli artarmış. Günahkarlarla oturanın cüreti artarmış. Alimlerle oturanın da ilmi ve takvası artarmış. Artık kimlerle oturmanız gerektiğine siz tercih edecek ve karar vereceksiniz. Döp.

Yazık olur ömrüme ve Fatih Kısaparmağ'ın güzel yorumunu dinledik. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'mizde. Bir tane daha şöyle özel katmerli krema bir eser dinlemeye başlayalım.

0: havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.569 puanda. Amerikan doları 48.13, euro 56.23, sterlin 65.66. Gram altın 7.087 lira, Brent petrolün varil fiyatı 87.68 dolar.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
5: Katıl derim, katılın
6: evim.
5: Reklam.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite kompen.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: Ekspertize.
9: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
1: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Bir reklam.
4: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Vakıfbank daima seninle.
6: Reklam.
7: Evinizin havasını değiştiren Gümüş Suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'mizde Kubat'tan dinledik yarın ve biz devam edelim. Yine o güzel cümleler, şarkılar hepsiyle şöyle akış aksın, coşsun, gönüllere ulaşsın.

güldürmek. Evet. O anlamda değil ama. Yüz güldürenlerden olmak. Yüzümüzü güldürenlerle hemhal olmak. İnşallah Rabbim hakkınızda hayırlı olan en güzel inşanları, insanları inşallah karşınızda sizinle muhatap eder her zaman.

O muhteşem güzel şarkısını bir kez daha dinledik. Hayat hiçbir zaman için acıyı ve derdi unutturmaz. Unuttunuz mu? Yoksa yaşadıklarınıza alıştınız mı? Aşk ola.

şu hayatta. Sağlıklı ol. Bir de gönül dolusu huzur. Gerisi yalan. Yalan dünya, yalan. Yalan oldu diyor ya. Hepsi yalan oluyor. Hepsi. Aşk olan.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak. Reklam.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.

0: Chery Tigo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tigo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
1: Bugün Getir Büyük'te altılı 1,5 litre Kuzey'den su 99 lira, 400 gram bahçıvan taze kaşar peyniri 159 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Umran Oto
3: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
4: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
3: O zaman Garanti BBVA mobile girin.
5: Hayaliniz

0: bir reklam.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Bosna'daki iç savaşta Sırp güçlerini komuta eden ve Srebrenica'da 8000'den fazla Müslüman erkeğin öldürülmesinden sorumlu tutulan Ratko Mladic öldü. 16 yıl firarın ardından 2011 yılında yakalanan Bosna kasabı lakaplı Mladic, Bosnalı Sırp askerlerin komutanlığını yaptığı yıllarda savaş suçu işlediği gerekçesiyle Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmıştı. Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından gözaltına alındı. Kırklareli'nde yasağa rağmen suya giren 4 kişi ölümle burun buruna geldi. 3'ü kurtarıldı, 1 kişiyi bulmak için ekipler seferber oldu. Rize'de ise dalgalara kapılan 16 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulunmuştu. 11 yaşındaki kardeşinden de acı haber geldi. Akaryakıt piyasasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Motorine tam 5 lira 36 kuruş indirim geldi. Brent petrolün gerilemesiyle pompada fiyatlar aşağı çekildi. İstanbul'da motorinin litresi 77 lira 37 kuruşa kadar düştü. Vergi veya SGK borcu bulunan esnafa kredi yolu yeniden açıldı. Yeni düzenlemeyle şartları sağlayan esnaf 3,5 milyon liraya kadar kredi kullanabilecek. Borcun 300 bin liraya kadar olan kısmı ise kredi tutarından doğrudan ödenebilecek. Ayçiçek yağı fiyatlarını etkileyecek önemli bir karar geldi. Ticaret Bakanlığı yağlık ayçiçeği tohumu ithalatındaki gümrük vergisini düşürdü. %20 olan vergi 1 Ekim'den itibaren %12 olacak.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 21 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 949 milyon dolar artarak 188 milyar 449 milyon dolara çıktı. Kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılım hesapları geçen hafta 4 milyon lira azalarak sıfıra indi. Kurumsal yatırımcıların yoğun ilgisiyle haftalık %17 değer kazanan Solana 100 doların üzerine yerleşti. Teknik göstergeler alım baskısına işaret ederken 104 doların aşılması halinde 110 dolar hedefi masaya gelecek.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Kırıkkale Yozgat yolunun 71 ila 73. kilometreleri, Malatya Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometreleri, Bursa Yalova yolunun 33 ila 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
4: Samuel Morse 1837 yılında telgrafı keşfetti. Bu elektrikli iletişimin ilk örneklerinden biri oldu. 1876'da Alexander Graham Bell telefonun patentini aldı. İlk başarılı telefon görüşmesini gerçekleştirdi. 1880'li yıllarda telefon hatları ve santralleri kuruldu. Telefon kullanımı yaygınlaşmaya başladı. İlk cep telefonu görüşmesi 1973 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde yapıldı. 1983 yılında ise insanların kullanımı için satışa sunuldu. Türkiye'de ise cep telefonları 1994 yılında kullanılmaya başlandı.
3: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
5: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.

0: Mağazalarında ve online'da keşfedin. Koça.
1: Reklam.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL.

0: yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Oh. Ve limonata.

0: bir reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Telden Ebruli'ye devam ediyor.

Bazen öyle çok, öyle çok, öyle çok sever ki insan. Sevgisine karşılık bulamayınca da yalnızlığı çok sever.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de şöyle canlı bir performans dinledik. Çok mu gördünüz? Ebru Gündeş sizlerleydi ve şimdi... Eğer deniz size geminizin batışını seyrettirdiyse... Aa, çok fena. Sandal için yüzmenize yok, gerek yoktur. Yok.

Darıdayım, yalanım yok. Baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım.

0: sabah olur.
1: Şu hayattan sevgili Can Bağları, çok şey beklememek lazım. İçime sancı, ocağınız tütsün, nefesiniz yetsin, sevdikleriniz gitmesin yeter. Çünkü hayat kıymet bilenlerle yaşanacak kadar güzel. Kıymet bilmiyorsa, değer bilmiyorsa, vefa nedir duymamışsa, böyle insana insan mı denir ya bir kere, değil mi? Yani kıymet vermek ayrı bir şey, onu kıymetlendirmek.

Çok güzel bir şarkı olmuş İncir Ağacı ve Yonca Lodi. Murat Güneş'le birlikte o güzel diyeti. Radyo 7'deydi, Türkiye'nin alışkanlığında artık mesajlar da gelmeye başlasın. Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden 0507-977-0101. Benim sevdamla devam edelim. Siz şarkıyı dinlerken bu arada da mesajlara yazıp göndermeyi ihmal etmeyin, unutmayın. Hadi gönderin gelsin.

0: doğasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak. Reklam.
2: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus bol bollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
1: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL, toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi

0: budur.
1: Yeni füstü şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Oh.

0: Havalar güzel, yaz uzun, nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi, ekspertise, dino
1: bile, anahtar teslim mutluluk. Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz. Anahtar teslim
2: mutluluk. İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flaştan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
5: Bir reklam.
6: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
7: Reklam.
8: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
9: Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odaların. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yarim,

0: Şimdi sıradaki şarkı senin için.
1: Evet, sıradaki şarkı bakalım kimler içinmiş? 0507-977-0101'den Radyo 7 WhatsApp hattından gelen mesajlarla. Artvin'den Dirahşan, yarın başka şehirler alırsa bizi alsın. Zaman herkesi değiştirir, buna sözüm yok demiş. Ama bir gün adın geçerse içimden yine gülümserim. İyi ki vardı derim, o kadar demiş. Ve aşk ola, cemalimiz nur ola. Güzel mesaj, teşekkür ederim. Derse içimden yine

diye. Bu bir sevgi mesajıdır demiş Denizli'den Uğur. Eşim Aysun Hanım'a bana bu güzel duyguları yaşattığı için sevmeyi sevilmeyi çok teşekkür ediyorum. Onu çok seviyorum demiş. Peki, mesajı yerine ulaştırdık diye düşünüyorum ve Gaziantep'ten Aslan selamlar Venner abla demiş. Çok sevdiğim canım Güldanem için gelsin. İyi ki benim eşim olmuş. Sizlerle müzik dinlemek çok güzel Venner abla demiş. Teşekkür ediyoruz sizlerle de.

0: şeyler bu.
1: Şeyler var ya hani insanın ağzında büyüyen, boğazında düğümlenen. Ah neler var neler değil mi? Efendim devam edelim bakalım. 0507-977-0101'den gelen mesajlarla devam ediyorum. Selamlar, ben Mehmet Güneş, Bozantı'da bulunan eşim Hatıra Bozdoğan'a sıradaki eseri armağan ediyorum demiş. Onu çok seviyorum diye de not göndermiş. Merhaba, ben Konya Meram'dan Muhammed Fatih. Bu şarkı şu an gelinlik diken babama gelsin demiş.

Ve devam edelim mesajlarla. Selamlar ablam demiş Konya Ereğli'den Hamit Uygur. Selam olsun, bir eser de bana hediye eder misin demiş. Çok sağ ol, iyi yayınlar diye de eklemiş. Konya Ereğli'den Hamit Uygur kardeşimize özellikle armağan edelim. Çok güzel bir türküdür. Özellikle seven.

0: havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Bugün Getir Büyük'te altılı 1,5 litre Kuzey'den su 99 lira, 400 gram Bahçıvan taze kaşar peyniri 159 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
4: Getir, getir. Miles & Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles var.
5: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
9: Bize fuzul lazım.
10: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.

0: Radyo 7 Haber.
1: Nepal'i vuran sel ve heyelan felaketinin ardından can kaybı 359'a yükseldi. Aralarında turistlerin de bulunduğu 826 kişidense haber alınamıyor. İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren yağışlı hava etkili olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyredecek. Adana ve Bursa'da alevler iki fabrikayı yuttu. Kimyasalların tutuşmasıyla siyah dumanlar gökyüzüne ulaştı. Fabrikalar küle döndü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, 2026 yılının ilk yarısında sosyal hizmet merkezleri ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığıyla toplam 2.094.831 hanenin ziyaret edildiğini duyurdu. Genel av yasağının sona ermesine sayılı günler kala Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de yaklaşık 1500 gırgır ve troll teknesi yeni sezonda vira bismillah diyerek denize açılmak için hazırlıklarını tamamladı. Balıkçılar Karadeniz'de hamsi ve palamut, Marmara'da hamsi, istavrit ve lüfer, Ege'de sardalya ve hamsi, Akdeniz'de ise sardalya, barbun ve karides açısından bereketli bir sezon geçirmeyi umut ediyor. Soykırımcı Bosnalı Sırp General Ratko Mladic, Lahey'deki Birleşmiş Milletler Gözaltı Merkezi'nde öldü. Bosna Savaşı sırasında on binlerce Bosnalı Müslümanın katledilmesinde başrolü oynayan Mladic, Bosna kasabı olarak tanınıyordu.

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu revanşında Lyon deplasmanına çıktı. Sarı lacivertliler Grupama stadyumunda oynanan müsabakadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve toplam skoru 3-2'ye getirerek adını Devler Ligi'ne yazdırdı. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turu revanş maçında Macaristan ekibi Ferencvaros'a konuk olacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. UEFA Avrupa Ligi playoff turu revanş maçında Beşiktaş'a Litvanya ekibi Kauno Žalgiris'le karşı karşıya gelecek. Maç saat 20'de. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası A grubu 4. maçında Almanya'yı 3-1 mağlup etti.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 14.577 puanla tamamladı. Amerikan doları 48.13, euro 56.22. Gram altın 7.125 lira, Brent petrolün varil fiyatı 87,41 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Oto Pratik.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalıyor. Kuvvetli yağış uyarısı var Batı Karadeniz, Kocaeli, Sakarya ve Çorum çevreleri için. Yarın İstanbul 26, İzmir 35, Antalya 39, başkent Ankara 29, Düzce 25, Rize 27, Erzurum 26 ve Mardin 34 derece olacak.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Oto Pratik sundu.
0: Oto Pratik, Oto Pratik.
3: Burası Radyo 7.
4: Radyo 7.
5: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %72 seviyesinde. D100 Merter İncirli yönünde sol şeritte araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı, sürücülerin dikkatine. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı, Avrupa'ya geçişler çok yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişler yoğun, Avrupa'ya geçişler açık. Haliç Köprüsü çift yönde yoğun. Yeşilköy Bakırköy sahil yolu 5 yola kadar. E5 Harem'den Kozyatağı'na basın ekspres yolu Mahmut Bey batı çıkışına yine bağlantı yolu Bayrampaşa'dan Mahmut Bey Batı Kavşağı'na yoğunluk var.
5: Arvento yol

0: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrı başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak. Reklam.
1: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül 27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.

0: bir reklam.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

0: Sakinim özel bir eser. Bu düzenlemeyle hele de şarkının içindeki keman muhteşem. Değil mi? Dikkatinizi çekti mi? Çekmiştir muhakkak. Herkesin dikkatini çekiyor çünkü. Efendim yine güzel mesajlarınızla devam edeceğim ama önce Ekin Uzunları da şöyle bir dinleyelim keyifle. Ardından bol bol mesajlar okumaya devam edelim.
1: Yürek

devam edelim. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de. Hatay İskenderun'dan kocaman sevgilerle öncelikle iyi yayınlar dilerim demiş. Ve eşim Gökhan Yılmaz'a armağan ediyorum demiş sıradaki eseri. İyi yayınlar Ebru'lu. Soto'daki şarkıyı eşim bir tanem Azime'ye ve tüm Radyo 7 dinleyicilerine gelsin. Kütahya'dan Faruk Kesen. Selamlar, ben Sinop Boyabat'tan Mehmet. Biricik eşime ve çocuklarıma armağan ediyorum demiş. Rüzgar Mamet kebap salonuna özellikle armağan edilmiş.

0507-77-01-01 WhatsApp hattımız ve Gaziantep'ten Sibel Aslan Polat esere anneme armağan ediyorum demiş. Saygıdeğer annenize selamlar, ellerinden öperek armağan edelim. İyi yayınlar sevgili Benhar, ben Ankara Pursaklar'dan Ezem Şahin. Sıradaki eseri size ve tüm Radyo 7 dinleyicilerine gelsin, teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Muğla Fethiye'den Ramazan Kör, şu an sizi mangal pişirirken dinliyorum demiş. Buyurun gelin, tüm sevenlerime selamlarla demiş. Afiyet olsun efendim, yarasın nuru olsun. İnşallah nasip olur. Ve tüm mangal yapanlara diyelim, değil mi? Demek ki bu saatlerde yaz günlerinin güzelliği tabii.

biz de şöyle akşam güneşine değinelim güzel Sezen Aksu yorumuyla. Merhabalar, ben Almanya'dan Bilal Bozdoğan, hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Sıradaki şarkıyı Türkiye'de olan bütün aileme armağan ediyorum. İskenderun'a selam olsun. Sıradaki şarkıyı ustam Seval Demirci ve arkadaşlarım için istiyorum. Fatma Çalık tekstil çalışanıyız, mesaideyiz ve İstanbul Arnavutköy'den yazıyorum demiş. Selam olsun. İyi yayınlar Trabzon Ayvalık köyünden. Ey maşallah, manzara da güzel. Masa üstündekilere ellerinize sağlık, afiyetler olsun. Bildan, ben fındık toplama sonrası Radyo 7 eşliğinde çay keyfi yapıyoruz demiş. Ve şu anda sizi dinleyen akrabalarım Asiye, Selma, Ayşe, Melahat, Nuray'a, tüm Radyo 7 ailesine armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyorum, selam olsun.

Güzel insanlar olsun hayatınızda deriz. Hep de bunun için, değil mi? Aslında birikimin en güzeli güzel insanlar. Evet, peki güzel insanlar olsun ama güzel insanlar kadar güzel cümleler de hayatınızda biriksin. Her daim ihtiyacınız olur. Diğerlerini boş verin, güzel cümleler. Aşk olun.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil,
1: hangi gümüş suyu? Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 21 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 949 milyon dolar artarak 188 milyar 449 milyon dolara çıktı. Kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılım hesapları geçen hafta 4 milyon lira azalarak sıfıra indi. Kurumsal yatırımcıların yoğun ilgisiyle haftalık %17 değer kazanan Solana 100 doların üzerine yerleşti. Teknik göstergeler alım baskısına işaret ederken 104 doların aşılması halinde 110 dolar hedefi masaya gelecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Reklam.
4: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
1: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL, toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB. Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
3: Budur.
2: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.
3: Budur.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: Avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Bugün Getir Büyük'te altılı 1,5 litre Kuzey'den su 99 lira, 400 gram Bahçıvan taze kaşar peyniri 159 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
4: Kurutma

0: hediye.
1: Bir reklam.
2: Çocuklar okula dönüyor, Akses'ler 3000 TL'ye varan çip para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl, kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500 TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çip para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
3: Reklam.
4: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Telden Ebruli'ye devam ediyor.

Aşkla ihanet aynı evde yaşayamaz. Güzel sözler değil mi efendim? Efendim devam edelim şöyle güzel mesajlarınızla. Evet, Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'mizde iyi yayınlar. Ankara'dan Ali Özcan ben demiş. Dostluğunuz çok güzel. Çekilmeyen akşam trafiği için en iyi yol arkadaşısınız demiş. Sıradaki eseri Sevgi Fidan'a hediyem olsun demiş. Selam olsun efendim. Tez zamanda açılır inşallah. Kayseri'den Selim hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Şarkıyı canım eşim Emine ve çocuklarım için yayınlar mısınız? Ayrıca Radyo 7 çalışanlarına gelsin. Teşekkürler. Özçelik Örme'den çalışan Kerim ve Salih'e selamlarımı yolluyorum. İyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ederim efendim. Sizlere de kolaylıklar diliyorum. Thank you.

Hadi şöyle bir bakıyorum, güzel bir düetle devam edelim sevgili Can Bağları. Ankara'dan Dolmuşçu Dilaver 06J1824 Kızılay Güven Park Etlik Şehir Hastanesi arasında her gün 07'den itibaren 10 dakika arayla hastane yolcularımıza hizmet vermekteyiz demiş. Radyo 7'yi keyifle dinliyoruz. Aynı zamanda hastalara rehberlik yapıyoruz demiş. Şarkıyı yolcularımıza ve şoför arkadaşlarıma armağan ediyorum demiş. Kolay gelsin efendim.

0: şimdi kendine iyi bak. Sizler lütfen kendinize iyi bakın. Ve ben yine güzel şarkıya, güzel mesajlarınızı okumaya devam ediyorum. Malatya Fatma Kılıç, o kolaylıklar diliyorum demiş. Yayın akışınız muhteşem. Eseri kendime istiyorum Malatya'dan. Bir de Radyo 7 dinleyenlerine gelsin. Selamlar, sevgiler. Herkes kalbiyle nafakalansın inşallah. Günün sözü. Ben ararım, ev işlerini yaparken sizi de dinliyoruz. Çok iyi geliyorsunuz, ilaç gibi demiş. Çok teşekkür ediyorum efendim. Şifa olsun inşallah.
1: Yan yana geçen geceler unutulup gider mi? Acılar birden biter mi? Bir bebek özlemde

bak. Bakıyorum son esere gelmişiz. Ne kadar hızlı akmış. Ankara Kazandağ'dan Elif. Severek dinliyorum demiş. Eskişehir'deki ailesine armağan ediyor. Bursa'dan Hüseyin Elmas. Mesaide olan tüm emniyet personeli arkadaşlarıma armağan ediyorum demiş. En önemlisi ve en güzeli, sırrın sahibine emanet. Hoşça kalın.

0: birleştiren gümüş suyu halı her telden Ebruli'yi sundu. Hangi halı değil, hangi gümüş
1: suyu? Bu programda ürün yerleştirme yapılmıştır.
2: Reklam.
3: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
2: Ya insanın içine huzur veriyor.
3: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobil'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
4: Reklam.

0: Reklam.
1: Bugün Getir Büyük'te altılı 1,5 litre Kuzey'den su 99 lira, 400 gram bahçıvan taze kaşar peyniri 159 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
0: Getir, bir mutluluk getir. Ekspertise, Dino bile. Reklam.

İyi akşamlar. Gününüzün nasıl geçti bilmiyorum ama şu an neredeyseniz, radyonuz açıksa birlikteyiz. Önümüzde güzel şarkılar var. Biraz konuşacağız, biraz susacağız. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Murat Çetin'le Kum Saati başladı. Hoş geldik.

0: Bazen insanın bir şeye değil bir insana alışması zor geliyor, öyle değil mi? Yanında olmayınca eksik, yanındayken alışkanlık, adına ne derseniz deyin. Aşk bazen tam da böyle bir şey.
1: Burası Radyo 7.

Ne garip, öyle değil mi? Bazı insanları çok seviyorsunuz ama olmuyor. Bazılarıyla da yollarınız öyle bir kesişiyor ki sanki ne yaparsanız yapın birbirinizden kopamıyorsunuz. Demek ki kader dediğimiz şey biraz da böyle bir şey. Sevgili dinleyenler, bugün yazılı mesajlarınıza yer vermek istiyorum. Kimler nerelerde dinliyorsa en azından bir selamınızı iletin, olur mu? Şöyle varlığınızı hissettirin, yalnız olmadığımızı bilelim. 0507 977 0101 WhatsApp hattımız. Not alamayanlar için tekrar edelim. 0507 977 0101 yazılı mesajlarınızı iletebilirsiniz.

Birinin hayatında kalmak istiyor. Çok büyük sözler de değil aslında. Sadece gitmek, gitme demek istiyor. Çünkü bazı insanlara alışmak kolay oluyor da onsuz yaşamak gerçekten çok zor oluyor. Ne demek istediğimi yaşayanlar çok daha iyi anlar. Evet, Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati sizlere eşlik ediyor. Günün şu vaktinde yollarda seyir halinde olan tüm dinleyenlerimize keyifli yolculuklar.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Kırıkkale Yozgat yolunun 71 ila 73. kilometreleri, Malatya Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometreleri, Bursa Yalova yolunun 33 ila 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertize
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

İnsan bazen kendi kendine söz veriyor. Tamam, bundan sonra ağlamak yok diyor. Sonra yine aklına bir şey geliyor. Yine canı yanıyor ama zamanla şunu öğreniyor. Her şey için üzülmeye ne yazık ki bu hayatta değmiyor, öyle değil mi? Güllü'nün hemen ardından güzel bir intizar yorumu ve sonrasında da bizlere iletmiş olduğunuz mesajlarınızla huzurlarınızda olacağız. İntizar dedik ama Yıldız Osmanova ve Yaşar önce sıra bizde diyor. Kulak verelim.

ettiğimizi belirtelim. Ankara'dan Ayşe Hanım, akşamlar sizinle güzel diyor ve can dostu Gülçin'e güzel bir şarkı göndermemizi rica etmiş. Dostluğun kıymetini bilene ne güzel. Bu güzel eseri de sizlere gönderelim.

İskenderun'dan Delal mesai arkadaşları Seher ve Nedret Hanım'a sıradaki eseri hediye ediyor. Vardiyasında radyosunu yol arkadaşı yapan, alın teri döken tüm çalışanlara Rabbim kolaylıklar versin. Ankara Güven Park'tan dolmuş şoförü Dilaver abimiz sıradaki şarkıyı şoför arkadaşlarına ve yolcularına armağan etmiş. Koca şehri taşıyan tüm kaptanlarımızın yolu ve farı her daim açık olsun.

Bazen insanın söylemek istediği çok basit aslında. Geri dön, ama söyleyemiyor çoğu insan. Bazen de dönmesini istediğiniz kişi sizin ne kadar sevdiğini bile bilmiyorsunuz. Hayat söylenmeyen sözlerle biraz zorlaşıyor galiba diyeceğiz, ama buna hepimiz evet diyoruz. İntizar bizlerle birlikte Ihlamurlar Altında şarkısını sizlere armağan edelim.

Ayşegül Hanım Kütahya'dan Almanya'ya dönüyor. Eşim Yüksel'e oğlum Oğuzhan'a ve tüm gurbetçilere gelsin demiş. Sıla hasretiyle yollara düşen tüm vatandaşlarımıza kum saati yoldaş olsun. Deniz'den Gülhan, Candan Öte arkadaşlarım Bediha, Hediye ve Nermin'i çok ama çok özledim diyor. Sıradaki eserimizi onlara armağan edelim. Muhammed Bursa'dan Manisa'ya doğru yolda, sıradaki eseri eşi için istiyor. Aklı sevdiklerinde olan tüm yolcularımıza bu güzel eseri armağan edelim.

Bazı şarkılar var, dinleyince insanın sesi bile değişiyor. Bir anda yıllar öncesine gidiyorsunuz. Yanında olmayan insanları hatırlıyorsunuz. O yüzden bazı şarkılar sadece dinlenmiyor, yaşanıyor.

Sinova memleketime selam olsun. Sinop'tan Almanya'ya dönüş yolunda bizleri dinleyen dinleyicilerimiz var. Eşi Engin ve çocuklarına bir güzel eser diyor. Dünyanın neresine giderseniz gidin, memleket sıcaklığını hissettirmek için buradayız. Bayburt'tan, Çoruh Nehri kıyısından Yıldırım Karaca ailesine selamlarını iletiyor. Eşine özel bir isteği var. Evet, bu güzel eser de sizlere armağan olacak. Ankara'dan Cengiz, yayınınız için başarılar diliyorum diyor. Çok teşekkürler.

0: Unutursun diye bekliyorsun, sonra günler geçiyor, aylar geçiyor ama bazı insanlara öyle kolay kolay unutulmuyor. Sonra kendine de kızıyorsun, olmadı yar diyorsun. Demek ki her şeyin bir zamanı var.
1: Burası Radyo 7.

Alanya'dan Bünyamin Bey, bazen seversin o seni sevmez ama vazgeçemezsin diyerek bizden bir eser istemiş. Sıradaki şarkımızı onun hislerine tercüman olsun istiyoruz. Adana'dan Orhan Kemal, yalnızlık yanlış bardaktan su içermişsin diyerek radyoyu da ailesine selamlarını iletiyor ve aleyküm selam. Kayseri'den balkonda bizleri dinleyen bir dinleyicimiz Ahmet Sade'ye teşekkür ediyor. İyi ki var diyor. Ahsen Nida, Antalya'ya sevgiler. Tokat'a dönüş yolunda canım annem ve babamla beraber sıradaki eseri onlara da armağan ediyorum diyor. Keyifli yolculuklar.

İstanbul'dan Kübra Mercan sıradaki eseri bütün Radyo 7 ailesine armağan ediyor. Çok teşekkürler, bizi kocaman bir aile yapan işte sizin bu güzel yürekleriniz. Denizli'den Emrah Can dostu Gökhan'a sıradaki eseri armağan ediyor. Biz de o güzel dostluğa eşlik edelim, ne dersiniz? Ali Konya'dan Kütahya'ya direksiyon sallarken tüm emekçilere bizden bir Orta Anadolu eseri istemişsiniz ama bu güzel eseri sizlere de armağan edelim, olur mu?

dil yarası, dil yarası, dil yarası. En acı yaraymış. Dudaktan kalbe bir yol var ki saygı ve sevgidenmiş.

Sıradaki eser Konya'daki Muhammed Ceylan'a ve tüm sevdiklerinden uzak olanlara armağan olsun deniliyor. Gönderelim Konya'dan Hakan Karanfil. Evet, kıymetli annesi için istiyor bu güzel eserde. Tüm kıymetli annelere de armağan olsun. Mehmet Güneş, Bozantı'daki eşi Hatıra Bozdoğan'a olan aşkını dile getirmek istiyor. Onu çok sevdiğini dile getiriyor. Neşe Karaböcek bizlerle birlikte.

Eren Ters, Eren Taş kardeşimize şimdiki eserimizi armağan edelim. Tüm sevdiklerine de armağan olacak. Konya'dan Emine Hanım, bugün evlilik yıldönümümüz diyerek eşi Muhammed Bey'e özel bir eser istiyor. Tüm güzel eserlerim sizlere armağan olsun, mutluluğunuz daim olsun. Evet, Berat'a hasretini dile getiren bir başka dinleyicimiz bu güzel eserle sizlere armağan olacak.

Hayat bazen insanı çok güçlü gösteriyor ama herkesin elinden tutacak birine ihtiyacı var. İşin zor tarafı şu, bazı insanlara dön demek istiyorsunuz ama bir türlü diyemiyorsunuz. Çünkü gurur da bazen kalbin önüne öyle güzel geçiyor ki can yakıyor.

asla. Başka hiçbir şey gelmez elinden. Ziyan olan ömrüme mi yanayım?

Evet, mutluluğun hayalini her daim kuralım, hiçbir zaman pes etmeyelim. Çünkü mutluluğa ulaşmak en büyük hedefimiz bu hayatta. Sevgili dinleyenler, bir programın daha sonuna geldik. Murat Çetin'le Kum Saati huzurlarınızdan ayrılıyor. Yarın akşam yine aynı saate tekrardan Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Murat Çetin'le Kum Saati kaldığı yerden huzurlarınızda olacak. Hoşçakalın.

Özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.

ve saatlerimiz 22'yi gösteriyor. Çaylar demlendi, kahveler köpürtüldü, televizyonlar kapatıldı. Evdeyseniz evin, odanın en güzel köşesine oturuldu. Yollarda olanlar rotalarını yeniden belirledi. Manzaralı yollardan gitmeye karar verdi. Çünkü bu şarkıların tadı manzaralı yollarda daha iyi çıkar. Bu gece

Ah be abicim, böyle güzel bir şarkı olabilir mi? Ve böyle güzel okunabilir mi? Kibariye'nin bir albümü vardı, İşte Ses, İşte Yorum diye. Ben de şöyle değiştireyim bunu. İşte şarkı, işte yorum. Ne güzel bir şarkı Kayahan'ın. Gönlünden kopup bize ulaşan ve İbrahim Tatlıses'in eşsiz yorumuyla gönül telimizi titreten bir şarkı. Mesajlara başlayalım mı? Çok sayıda mesaj geliyor. Yayınınız güzel geçsin. Sevgili eşim Şahin Alp'e gelsin sıradaki şarkı. Onu çok ve çok seviyorum. Yayınınız çok güzel, mutluluğunuz daim olsun demiş dinleyicimiz Dilan Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun, eksik olmayın. Gaziantep'ten Sıla ben. Babam Nihat Dönmez'e sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Seni çok seviyorum babacığım. En iyi baba sensin. Herhalde bir baba olarak duyabileceği en güzel sözleri söylediniz. Ben Ercan. Her gece sizi severek dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı çok sevdiğim eşim Bahar'a armağan ediyorum diyor. Biz de size mutluluklar diliyoruz. Allah muhabbetinizi arttırsın. Öyle tek şarkıyla bırakmıyoruz İbrahim Tatlıses'i. Şimdi bu enfes şarkıyı da yine onun yorumundan dinleyeceğiz. Yalan.

Pek çok erkek çocuk büyürken babasını rol model olarak alıyor ve büyüdüğü zaman belki de sevgisini dile getirmekte zorlanıyor. Sevgisini belli etmekte zorlanıyor sırf kendi babasından bunları görmedi diye. Ama duygusallaştığında, dertleştiğinizde aslında ailesini, eşini, arkadaşlarını çok sevdiğini ama bunu dile getirirken gerildiğini, bir zayıflık olarak gördüğünü size dile getiriyor. Aslında böyle olmaması lazım. Sevdiğimizi söyleyelim ne olur.

Gecelerin çok sevilen, çok dinlenen, eşe dosta çok tavsiye edilen, günün telimizi titreten programı Kaan'la Gece Ses Ver, Radyo 7'de devam ediyor. İzmir'den Sevcan, sıradaki şarkıyı Menemen'de bizi dinlemekte olan eşim Ercan Akkaş'a ve arkadaşı İnan'a armağan ediyorum. İyi yayınlar demiş, teşekkür ediyoruz. Kütahya'dan yazıyor dinleyicimiz. Nurcan, Ayşe, Hatice, İlkay ve Özlem'e armağan ediyorum. Sıradaki şarkıyı demiş memnuniyetle hanımlar. Kaan abi süpersiniz yine. Adana İncirlik'ten Naciye ve Merve'ye sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Tüm Radyo 7 dinleyenlerine de gelsin demiş dinleyicimiz. Konya Selçuklu'dayız. Nazo Hastane'de personelim ve bu saatte hepsini dinliyorum. Abi sıradaki şarkı eşim Mehmet'e ve kızlarıma gelsin. Teşekkürler demiş. Biz de sağlık neferlerimize, değerli sağlıkçılarımıza selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Minnetle bu güzel şarkıyı size armağan ediyoruz. İstanbul'dan Zehra, sevdiğim adamdan gelen mektubu okurken bir yandan da sizi dinliyorum. Sıradaki şarkıyı ona armağan ediyorum. Batman'daki sevdiğime, onu çok özledim diyor. Zehran gönderiyor. Madem öyle, birbirini seven, özleyen, hasretle birbirini bekleyen tüm kalplere bu güzel şarkıyı armağan edelim. Levent Yüksel seslendirecek.

Mevsim bahar olunca, sevenler kavuşunca, aşk gönüle donunca yaşamak ne güzel. Yaşamak güzel tabii. Dünya da güzel. Masmavi gökyüzü mü çirkin, masmavi deniz mi? Rengarenk çiçekler, lezzetli meyveler. Bunlar mı kötü? Hayır. Hayatı zorlaştıran insanların ta kendisi, kötü insanlar.

Çevremizdeki bazı insanlarla o kadar çok vakit geçiriyoruz, her an onları o kadar çok görüyoruz ki ne kadar sevdiğimizi, ne kadar kuvvetli bağlarla bağlı olduğumuzu bazen anlamıyoruz. Onlardan biraz uzaklaştığımızda bu duygular yeniden kabarıyor. Hadi gelin biraz daha mesaj okuyalım. Sıradaki parçayı anneannesinin güzeller güzeli göz bebeğim olan Selenay Kaplan'a armağan ediyorum. Onu çok seviyorum diyor dinleyicimiz. Somali'de görev yapıyoruz. İzmir Bergama taburu, sıradaki parçayı çalarsanız sevinirim. Hayırlı vazifeler dileyelim değerli kardeşlerimize. Bu arada tüm emniyet mensuplarına, askerimize, polisimize, jandarmamıza, güvenlik görevlisi kardeşlerimize, aklımıza gelen gelmeyen, vazife başında olan tüm dinleyenlerimize de selamlarımızı gönderelim unutmadan. Çorum'dan Tülay, sıradaki şarkı kuru kalabalık içinde yalnızlık çeken bana gelsin. Tülay yalnız değilsin, bak bizi üzme. Kaan abim burada, Kaan kardeşin artık ne dersen. Antalya'dan Urfalı Emine, sizleri yıllardır dinliyorum, çok seviyorum. Radyo 7 ailesi çiftçi kardeşlerden özlemim, kendim ve bütün dinleyenlere gelsin çalacağınız şarkı. Madem öyle, gelin şimdi güçlü bir yorumcuya daha kulak verelim. Ebru Gündeş seslendirecek bizim için. Senin olmaya geldim.

gecelerin çok sevilen, çok dinlenen, eşe dosta çok tavsiye edilen programı Kaan'la Geceye Ses Ver Radyo 7'de devam ediyor. En sevdiğimiz, özenle seçtiğimiz şarkıları en yüksek ses kalitesiyle sizlere ulaştırıyoruz. Bundan dolayı da çok mutluyuz. Madem öyle, gelin biraz daha mesaj okuyalım. Havva Nur Ünal'dan Antalya'da bizi dinlemekte olan eşi Musa Ünal'a bir şarkı çalmamız isteniyor. Canım eşim, seni çok seviyorum diye de eklemiş. Ankara Bursaklar'dan Ferhat, ben güzel eserler canım eşime ve üç prensesime gelsin demiş. Ne güzel, üç kız babası maşallah. Çok şanslısınız Ferhat Bey. Geniş ailenizde size de mutluluklar diliyoruz. İrem Trabzon'dan ilk defa yazıyorum sıradaki şarkıyı. Osmaniye'de bizi dinlemekte olan dayım Mehmet Avcı'ya armağan ediyorum diyor. Memnuniyetle dayınız için de çalacağız. Yine efkarlanacağız az sonraki şarkıyı dinlerken. Hadi gelin birlikte kulak verelim.

Mesela bu şarkıda sözü edilen insan dünyaya küsmüş, geçmiş travmalarıyla, acılarıyla baş etmeye çalışıyor. Belki ruh sağlığı bozulmuş. Bazı insanlar karşısındaki insanı çok fazla tanımadan, ölçüp biçmeden, belki iyi niyetle, belki kötü niyetle çok fazla konuşuyor. Hadi kalk, ayağa kalk. Tembellik yapma, miskin gibi yatma gibi sözler. Karşınızdaki insanı tanımadan onu ne kadar olumsuz etkiliyor, değil mi? Ya da çocuk gibi ağlama, kız gibi ağlama, çocuk gibi küsme gibi ifadeler. Bilmiyorsunuz o insanın kalbini, yüreğini neler geçiyor. Belki size anlatmadı, paylaşmadı, değil mi? Ya da bir başkasının yanında verilen nasihat. Bu nasihat midir yoksa bunu söyleyen insanın kibri midir, bencilliği midir? Bunu iyi değerlendirmek lazım. Aslında insanları tanıyıp dinlemek lazım.

dinleyicimiz Kahramanmaraş'a selamlarını gönderiyor. Orada bizi dinleyen eşim Sezgin'e çok sevdiğimi söyler misiniz? Sıradaki şarkıyı ona armağan etmek istiyorum diyor memnuniyetle. Gaziantep'ten Esra, tüm şarkılar aileme gelsin, teşekkür ederim demiş. Ailenizde mutluluklar diliyoruz size. Manavgat Ilıcı'daki, Ilıca'daki dualarımın ve duygularımın sessiz ortağına bir şarkı çalmanızı rica ediyorum. Onu çok özledim demiş. İyi yayınlar Kaan Bey diye de eklemiş. Allah kavuştursun diyelim sevdiklerinize. Merhaba, iyi akşamlar diyor Zehra Hanım. Sizin için de güzel bir şarkı çalacağız. Özlem Hanım için de çalacağız. Mersin'de bizi dinlemekte olan kardeşime güzel bir şarkı armağan etmek istiyorum demiş dinleyicimiz. Fakat adını yazmayı unutmuş. Olsun, biz yine de Mersin'de dinleyen tüm dinleyenlerimize bu harika şarkıyı armağan edelim. Ve Kaan'la Geceye Ses Vere, Serkan Kaya ile devam edelim.

Bu da gelir, bu da geçer, neler neler geçmedi ki. Ya sorunlarımızı çözerek rahatlıyoruz dediğim gibi, ya da onlarla yaşamayı öğreniyoruz. Onlarla arkadaş, dost olamasak, anlaşamasak bile yine de bize eşlik etmelerine izin vermek zorundayız ve onlarla birlikte bu hayatı sürdürmek zorundayız. Çözemediğimiz sorunlarımız, problemlerimiz varsa. Ama umutsuzluk, mutsuzluk bize yakışmaz. Nefes aldığımız sürece hayat devam ediyor ve yarının neler getireceğini de bilmiyoruz, değil mi? Niye olumsuz düşünüyoruz ki? Belki de çok olumlu, güzel şeyler gelecek başımıza. Şartlanmışız biraz olumsuz düşünmeye, kaygılanmaya. Yağmurlu bir Ankara akşamından selamlar, sevgiler, saygılar Kaan Bey. Ben Ankara'dan Mevlüt Gökçebay, servis şoförüyüm. Sıradaki parçalar tüm servis şoförlerine, size ve Radyo 7 dinleyenlerine gelsin. Her şey gönlünüzce olsun, Allah'a emanet olun demiş. Mevlüt Bey'e biz de ricada bulunalım. Tüm kaptanlarımıza, arkadaşlarınıza Radyo 7'yi tavsiye edersiniz değil mi? Bizi hem de yolcularınıza da dinletirsiniz. Ailemiz daha da büyüsün istiyoruz. Zaten çok fazla dinleniyor Radyo 7. Daha da fazla dinlensin istiyoruz. Hatta bir numara olmak istiyoruz. Bunu da söyleyelim. Zaten bir numaraya da çok yakın bir yerdeyiz. Kaan abicim, her zaman hoş geldin. Ben Eskişehir'den Ebru, canım kardeşim hanım Kuzu'ya, arkadaşları Zeynep ve Sevgi'ye sıradaki bütün güzel şarkıları armağan ediyorum diyor. Ankara'dan Nami'ye sıradaki şarkı herkese gelsin. Sevdiklerinize ve başta size. Çok güzel şarkılar çalıyorsun. Eline emeğine sağlık demiş dinleyicimiz. Hepsini sizin için özenle seçiyoruz. El değmeden hazırlıyoruz her gece. İşte onlardan biri daha.

başımıza ne gelirse gelsin, şartlar ne olursa olsun, insanın dönecek bir yeri olması, mesela baba evi diye adlandırılan bir ev olması ne büyük bir güvence değil mi? Keşke imkan olsa da böyle bir ev her zaman muhafaza edilse, ailede kimin başı sıkışsa oraya sığınsa, değil mi? Sıradaki şarkı yanlış zamanda gelen doğru aşklara gelsin diyor Beyza. Ben Emine, Selenay Kaplan'a güzel bir şarkı armağan etmek istiyorum. Manisa'dan selamlar. Kaan abi, manzaramız Radyo 7, yolumuz seninle açık, yağmurlu bir gece. Serhat şehrimiz Edirne'den ben Erdem. Sıradaki tüm parçalar Margi Taksi Durağı taksi şoförlerine gelsin. Ferdi Tayfur'dan bir şarkı, iki güzel şarkı dinleteceğim. Bu arada siz de tüm kaptanlarımıza Radyo 7'yi tavsiye etmeyi unutmayın. Ve tabii ki yolcularınıza, misafirlerinize de bizi dinletin çaktırmadan, olur mu? Hadi bakalım, madem öyle biz de size Selçuk Balcı dinletelim şimdilik. Ferdi Tayfur aklımda, hatta listemde şu anda göz göze geliyoruz. Birazdan dinleteceğim. Deniz.

Deniz üstünde fener deyince aklıma eski bir hikaye geldi. Hadi gelin biraz anlatayım kısaca. Zamanın birinde bir balıkçı kasabası varmış değerli dinleyiciler. Malum kasabanın tek geçim kaynağı balıkçılık. Kasabadaki tüm erkekler hemen hemen her gün denize açılır, rızıklarını ararmış. Tabii ki şimdiki kadar hava tahmini gelişkin değil, havanın nasıl olacağını da bilmiyorlar. Bir açılmışlar, inanılmaz bir hava muhalefeti. Kıyı göremiyorlar, dönecekler ama tam o sırada bir de üstüne üstlük kasabada yangın çıkmasın mı? Kadın, çoluk, çocuk nedir bu başımıza gelen demişler. Hem eşlerimiz uzaklarda hem de yangın çıktı. Ama bilememişler, o yangın sayesinde o denizciler eşleri kıyıyı bulup onlara dönmüşler. Yani kıssadan ise iyi düşünmek lazım.

şu an ekranımda dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen kısa mesajlar var. Hadi gelin hızlandırılmış bir mesaj turu yapalım, dinleyenlerimizi fazla üzmeyelim. Ben ilk Bursa'daki şarkıyı canımdan çok sevdiğim Ahmet'e armağan ediyorum diyor. Memnuniyetle çalacağız. İyi akşamlar. 23.07 vardiyasına giderken sizi yolda dinliyoruz. Sıradaki parçayı şoför Ahmet abiye armağan ediyoruz demiş. Teşekkür ediyoruz. Kazasız belasız yolculuklar ve mesailer diliyoruz. Selam Radyo 7 ailesi, ben Samet Çınar Çaylakoğlu. Ne güzel ismin varmış kardeşim. Sıradaki parçayı amcam Metin Çaylakoğlu'na ve yanında bulunan arkadaşlarına armağan ediyorum diyor. Eskişehir'den İkra, ben ablam Eda, dostlarım Bahar, İknur ve Kübra için güzel bir şarkı çalmanızı rica ediyorum. Hemen çalalım. Güzel şarkı çalmak bizim işimiz biliyorsunuz. İstanbul'dan Esma, sıradaki şarkıyı tüm Erzurumlulara ve kalbimde yer edinen özel bir insana armağan ediyorum. Kalbinizde en güzel yerinde kimi o şaşalı tahta oturtmuşsanız onlar için çalalım. Sevgi.

Bu hayatta hiçbir şeyi kolay kolay genelleyemiyoruz değil mi? Özel şartlar oluşuyor. Düşünün, birini sevdiniz ve tutunacak tek dalınız o. Tabii onu unutmak kolay olmuyor. Ya da bu sıkıntıların üstesinden gelmek kolay olmuyor. Ailenizin olmadığını, maddi imkanlarınızın kısıtlı olduğunu düşünün. Sizi mutlu edebilecek, acınızı unutturabilecek hiçbir şeyin olmadığını düşünün. Her şeyinizi ona adamışsınız, tek mutluluk kaynağınız o. O da elinizden kayıp giderse ne yaparsınız? Hayatınız boyunca bunu kendinize dert edinirsiniz değil mi?

0: seni.
1: Denizli'den yazıyor Abdül, sıradaki şarkıyı dostum Emin Kaymağı armağan ediyorum diyor. Konya Seydişehir'den Yücel Ayas. Manavgat'ta bizi dinlemekte olan Burak Can, İsmet Büyükırmak, Rüstem Yorulmaz abime ve tüm dostlara sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Mersin Tarsus'tan dinliyor bizi Ertuğrul, sıradaki şarkıyı canımdan bir parça olan eşim Bahar'a, kızım Aden'e, oğlum Aras'a ve sizi dinleyen kayınvalidem Dürdane Temiz'e ve Can Köse'ye armağan ediyorum. Geniş ailenizde size mutluluklar diliyoruz. Hatay'dan Adem Bey dört yoldan kolay gelsin diyor Adem Toprak beyefendi. Öz Trans çalışanlarına istiyorum diyor. Biz de yollarda bize kulak veren tüm kamyon ve tır kaptanlarına selamlarımızı gönderiyoruz.

Kusurlar, hatalar, bir anlık öfke, belki onu unutmamıza yardımcı olamıyor. Yani ona konduramıyoruz, önemli değil diyoruz. İnsanız, hepimiz hata yaparız diyoruz. Ama bize fark ettirilen kötülükler aslında bize verilen önemli bir nimet. Çünkü o insanı kötülükleriyle kabul etmemek gerekiyor. Yani en azından kötü bir insandı dediğimizde onu unutmak, üstesinden gelmek daha kolay oluyor diye düşünüyorum benim değerli dinleyenlerim. Antalya Ekşioğlu Bayraktar sitesi güvenlikten selamlar. Yine bir gece nöbetinde seni dinliyoruz. Bugün de sıradaki şarkıyı gece görevde olan bütün özel güvenliklere armağan ediyorum diyor. Duygu kardeşimiz, gurur duyuyoruz kadınlarımızla. Gecenin bu saatinde bile güvenliğimiz için görev başında olan değerli kardeşlerimiz onlar. Emeklerinize sağlık, minnetle, sevgiyle bu yayını size ulaştırıyoruz. Amerika'dan yazıyor, bunu söylemek ne kadar zor. Massachusetts'ten Reyhan Kaan abi, sıradaki şarkıyı size armağan ediyorum ve şimdiden hayırlı cumalar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum Reyhan kardeşimize. Bizi bakın nerelerden dinliyor, eksik olmasın.

Diyojen söylüyor değil mi? Bir gün daha yaşandı ve bitti. Acılarıyla, tatlılarıyla, eksileriyle, artılarıyla. Bugünden de kendimize bir pay çıkarıp yarına niyet edeceğiz değil mi? Yeniden sabah uyanacağız Allah izin verirse ve yeni bir günü yaşayacağız. Aslında bize verilen önemli bir ömür sermayesi daha. İyi akşamlar, yolda yoldaşım olan Aslan oğlum Efe'ye gelsin sıradaki parça. Şarkışta'dan selamlar, saygılar diyor Orhan Bey. Kazasız belasız yolculuklar diliyoruz. Mersin'den Serpil ise sürekli Radyo 7 dinlediğinden bahsediyor. Harikasınız. Sıradaki parça Torunlarıma gelsin.

Bu arada esnafımızı, öğrenci kardeşlerimizi de unutmayalım ve tabii ki ev hanımlarını. Bu gece ne oldu, sarma fotoğrafı gelmedi? Bekliyordum bu gece. Beni kızdıramadınız sarma fotoğrafı gönderip. Üstelik ben de çok güzel bir sarma buldum, ondan alıyorum. Erzurum'dan Tolga, tüm meslektaşlarıma ve Donas ailesine selam olsun. Hüseyin Kanakurt, Kaan abi gönüllerimizde zaten bir numarasınız demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Çorlu'dan Gülfem, Erzurum'da bizi dinlemekte olan babam Selim Yeltekin'e sıradaki şarkıyı armağan ediyorum ve onu çok sevdiğimi, özlediğimi söylüyorum demiş. Allah kavuştursun diyelim. Bu şarkı bizden size armağan olsun. Güneş

0: misin aşık ol.
1: Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yatan Özkan Güngör için bir şarkı istiyorum. Hastane odasında iki hasta olarak sizleri dinliyoruz. Allah'ım bütün hastalarımıza acil şifa versin diyor Emre Yavuz kardeşim. Emre Yavuz ve Özkan Güngör, değerli kardeşlerimiz, gönlümüz, dualarımız sizinle. Kim varsa şifa bekleyen Allah yardım etsin.

23.55 oldu saatlerimiz. Ne diyorsunuz, güzel bir program oldu değil mi? Keyifli, kaliteli zaman geçirdik 2 saat boyunca. Artık veda vaktimiz geldi. Güzel bir gece diliyorum şimdiden size. Gece boyunca çalışacak olanlara Radyo 7'yi dinlemelerini tabii ki tavsiye ediyoruz. Yarın saatten 22'yi gösterdiğinde Allah dilerse ben Kaan Özdemir yine radyomuz Radyo 7'de buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Güzel Allah'ım sadrımı genişlet, işimi kolaylaştır, dilimdeki düğümü çöz, sözlerim anlaşılsın ve dinleyen herkese tesir etsin.
1: Saklasam seni.
0: Burası Radyo 7, Talha Bora, Öge ben, namı diğer Gölge.

0: kul hakkı dendiğinde hep başkalarının hakkını düşünür. Kul hakkına girmek deyince hep diğer şahıslar üzerinden meseleyi okuruz. Halbuki insan en büyük ihaneti hep kendine yapmıştır. Ne bileyim, değer vermeyene gider, emek verir. Aşağılayana bunu yapması için izin verir. Başkası için kendinden vazgeçer. Bunların sonucunda aslında kendi hakkına girer. Yani demem o ki insan belki de önce kendiyle bir helalleşmesi lazım. Mevzuyu bir temizlemesi lazım.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katı.

İnsanlar giderler, senden giderler, çeşitli nedenlerle. Fakat mesele şu: kimi derdinden faydalanır, kimi sevginden, kimi çaresizliğinden, kimi güveninden. Yani her giden bir parçanı götürür senden. Eksilmişsin, üzülmüşsün, öyle kimsenin de umurunda değil. Öyledir bu hayatta, kimi sırtından vurur,

şarkı nasıl başladı? Düştüm dedi. Değil mi? İnsan düşer, hayat bu. Düştüğün yerden ya kendin kalkarsın ya da biri el uzatır, kaldırır. Fakat bir düşüş var ki başka düşüşlere benzemez. Evet, gözden düşmek. Oradan düştüğünde ne sen kolay kalkarsın, ne de biri seni kaldırır. Artık çok geçtir.

İlk defa yazıyorum, 26 yıldır sessiz sessiz dinliyorum demiş Yavuz Şahingöz. Ev hanımı bir dinleyicimiz, hayranlıkla dinliyorum diyor Fatma Hanım Mersin'den. Tır şoförü Kemal Bey. Ve iplik eğirme operatörüyüm demiş. Kim? Fatma. Bir tekstil firmasında. Selam olsun tüm atölyelere. Diyor ki Serkan, hem de soyadaşım aşçıbaşı, sizi diyor Fethiye'de ağırlamıştık. Selam olsun Serkan, teşekkür ediyorum. Canlarımsınız benim. Gıda sektöründen Murat Erdoğan, Antalya. Yurt içi yurt dışı selam olsun her yana.

Ne demiştim? İnsan peşine düştüğü şeyden mahrum kalıyor. Çok seviyorsun, çok sevdiğinle sınanıyorsun. Korkuyorsun, korktuğunla yüzleşiyorsun. Nerede duygu yoğunluğu varsa bil ki senin derdin orada. Davetiye çıkarıyorsun.

Allah rahmet eylesin. Müslüm Gürses'in bazı şarkıları vardır ki daha öndedir, daha bir unutulmazdır. Onlardan biri Küskünüm. Şu düzenlemeler, şu besteler, yapıldığı yılla şöyle bir orantılarsan çok sağlam iş çıkarmış baba. Saygıdeğer dinleyicilerimiz, size yaşınız, kimliğiniz ne olursa olsun, nerede olursanız olun, iki şey söyleyeceğim. İnsanı üzer, insan kötü olur ama arkasında güzellikler vardır, görmesini bilirsen. Şimdi hiç kimse incinmek istemez. Bir, incinmek. İki, kaybetmek. Halbuki incinmek insanı olgunlaştırır. Alırsa çok sağlam ders verir adama. Ve kaybetmek de tecrübe kazandırır. Evet, bazen çok pahalıya mal olur. Ama tecrübe zaten böyle bir şeydir. Ucuz değildir.

çırak. Gelir, ne yapacağım ben usta der, ne yapacağım? Der ne oldu? Der ki ayrıldık be usta. Ustanın cevabı.

şarkı da güzel denk geldi. Diyor ki bir yabancı gibi. Madem bitti, bundan sonra böyle.

Hadi bir Ferdi Tayfur bestesini Rafet El Roman'dan dinleyerek devam edelim. Ama bir kamyon arkası yazısı söyleyeyim. Şoför çok dinleyicimiz var. Selam olsun. Hatta Facebook sayfamda birazdan mesajlarınızı okurum. Orada da görmüştüm az evvel. Siz şarkıları dinlerken ben bakıyorum mesajlarınıza. Pekala. Şu sevgili dostlar. Her tuğladan duvar olmaz. Yaşlanınca değil, yaslanınca anlarsın.

şarkı bana bir paragrafı hatırlattı. Dertli birinin kısa bir mektubunu. Diyor ya bak, bir yer yok bana bu cihanda diyor ya. Bak bu mektupta ne diyor? Mesela ben çok gülerdim. Çok konuşur, saatlerce aynı konudan bahsedebilirdim. Ama bir şeyler oldu sonra. Gerçi bir şeyler hep oluyordu ama ben geç fark ettim işte. Bazı konuları aşamadım, bazı şarkıları susturamadım, bazı cümleleri unutamadım ve kalbimi yaşanmışlıklardan arındıramadım. Birileri uzun uzun bir şeyler anlatıp durdu ama cevap veremedim hiçbirine. Bana o sözleri yazdıran o adam kim? Çok sevdim herkesi ama kimsenin çok sevdiği olamadım. Of. Çok şey sayıkladım, kimse anlamaya çalışmadı. Sonra sustum. Hep böyle oluyordu zaten. Ve yine sustum.

Sıradaki şarkı Ziyan diyecek. Ziyana girmemek için bir gönül ehli diyor ki, kararsız kaldığında elini kalbinin üzerine koy. Eğer kalbinde bir çarpıntı varsa o işten uzak dur. Çünkü kalp helal işte sakin, günah işte hareketli olur. Vay, vay, vay. Öyledir, şüphe ettiğin işte kalbine danış derler. Kalbini de bu yolla okuyabilirsen ve acele etmezsen inşallah ziyana girmezsin.

Konya'dan Harun muhasebe ve grafik tasarımcıymış. Şerafet Ölmez Samsun'da tır şoförüymüş. Bizi dinleyen canlar. Kelkit'ten Berber Sabahattin. Ankara'dan Zerrin ön muhasebedenmiş. Sevgi selamlar diyor. Pekala, Arda taksi şoförüyüm diyor. Bugün sizinle tanışalı 19. yılım bu. Helal. Bir yıldır sizinleyim, başarılarınız daim olsun demiş Yankın Sema. Biraz geç buldum sizi diyor. Olsun. Hala tanımayanlar da var. Hala belki dinlememiş olanlar. Fadimana Hanım Hollanda'dan. Çok isabetli güzel konuşmalarınız var. Teşekkürler demiş Ülkü Ergin. Ben teşekkür ederim. Tercih ettiğiniz için. Eksik olmayın.

Şunu kendi kendime çok telkin ederim. Allah da bu konuda yardım etsin. Eğer benim istediğimi Allah istemiyorsa konu kapanmıştır. Ve sevgili dostum, Allah'ın istemesi her şeyin üzerindedir. Örnek vereyim mi? Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın kuyuya atılması o ölsün diyeydi. Ne oldu? Ölmedi. Onu sattılar niye? Köle olsun diye. Sonuçta ne oldu? Efendi oldu. Sevgili dostum, Allah ne isterse sonuçta olur.

Şöyle bakıyorum mesajlarınıza. Muhammed Güler'den Can abim, gönülleri fetihtesin yine maşallah demiş. İnşallah. Gayret bizden, takdir Allah'tan canım abim. Şimdi sevgili dostum, kim olursan ol bu hayatta şununla karşılaşırsın. Ben daha karşılaşmayana rastlamadım. Çünkü insan çiğ süt emmiş, iyiler var, kötüler de var. Arkandan konuşacaklar. Sen bu konuşulanları bir şekilde duyacaksın. Hiçbir şeyden haberin yok sanarak o konuşanlar gelip sana yakın davranacaklar. Ve sen onların o düştüğü durumu, kendilerini akıllı zannedişlerini acı acı gülerek izleyeceksin.

hamurun mayasından değil sadece. Herkesin fırını kendine. Kimin ne kadar piştiğini de, kimin ne kadar yandığını da bilemezsin.

Kıymetli dostlar, insan aslında birine çok kıymet verdiğinde, çok garibinize gidebilir ama, onun eline bir silah vermiş olur. Sonuçta mertse seni korur, namertse çeker vurur.

seni görmeden geçen gün günden sayılır mı? Ben de bir gün size şunu dedirtirsem bu işi başarmışım demektir radyo programcılığını. Ya seni dinlemediğimiz gün günden sayılır mı? Facebook sayfamızda Mustafa Bursa'dan tır kaptanıyım demiş. Eyvallah. Ev hanımları var Kadriye Hanım. Emine Hanım tekstilde paket ustasıymış. Seviliyorsunuz diyor. Teşekkür ederim. 2020'den bugüne dinliyorum. Nasihatleriniz değerli diyen Meral Hanım İzmir'den. 15 yıldır gölgelenmeye devam diyen Sivas'tan Harun. Dostların en hayırlısına selam diyenler var eyvallah. Pekala. Çok teşekkür ediyorum. Mesela Ayşe Hanım, Ayşe Bayrak ev hanımıymış. Melihat Hanım aynı şekilde Manisa'dan. Her yerdeyiz marketçi. Konya'dan Ahmet Bey. İşiniz gücünüz bereketli olsun. Belalardan, kötülüklerden uzak olun inşallah. Ayrılmayın.

0: yaşasam hasret.
1: Çoğu zaman deli birini gördüğünde insanlar, ya da düzeltiyorum, deli zannettikleri birini gördüklerinde hor görürler, küçümserler. Halbuki deliliği bir kere iyi tarif etmek lazım. Çünkü bazısı bunu bile isteye seçer. Neydi o klasik tabir? Bilen bilir. Aklı vermiş, Allah'tan aşkı almış. Allah aşkını seçmiş. Yani meczup. Öyle işte, meczubun birine hani deliler çok güler meselesi var ya. Bak, onun altında yatan da şu. Demişler, ya niye gülüyorsun? Demiş, bendeki derdi ağlamak kesmiyor. Anlayana.

mesajlarda takipçi sayıma bakıp ne çok sevenin var, ne çok tanıyan var diye iltifat eden kardeşlerim, size ve kendi nefsime çok hayati bir şey söyleyeyim. Biz asla, özellikle de benim gibi kitlelere seslenen, onların teveccühüne, iltifatına mazhar olmuş, alkış duyan insanların daha fazla bilmesi gereken çok önemli bir hakikat. Hatta sıradaki şarkı Eyvah Neye Yarar diyecek, çok da güzel denk geldi. Bu Eyvah Neye Yarar meselesini tamamlıyor aslında. Eyvah demeden önce bilmek lazım. Neyi? İnsanların çokluğuna aldanma. Yalnız öleceksin. Kabre yalnız gireceksin. Kabirden yalnız kalkacaksın. Hesabını da yalnız vereceksin. Haliyle çok insan olsa ne olur şimdi yanında? Sen bu dünyaya aldandıktan sonra aldanmazsan, yalnız olsan ne olur?

Şimdi gündüz 14 gece 24 günde 2 program. Bir taraftan sahnede insanlara anlatıyorum, konuşuyorum, okuyorum. Ben ne dersem deyim. Bak, herkesin beni duyuşu farklı biliyor musun? Şu an hanımefendiler, beyefendiler, küçüklerim, büyüklerim, arabasında, evinde, iş yerinde olan farklı farklı karakterde insanlar var. Ben ne söylersem söyleyeyim, herkes farklı duyar. Peki neden? Anlatayım. Sevgili dostum, insanın kulağı imanına ayarlıdır. Hiç kimse iman ettiğinden fazlasını duyamaz. Buna en müthiş örneği verip öyle devam edelim. Ebu Cehil, yani cehaletin babası demek, Peygamber Efendimiz yanındaydı ya. Yanında. Onu gördü, sesini duydu. Ama duyamadı.

Şimdi muhteşem bir şarkı. Bu şarkıyı aslında Müslüm Gürses'le sevdik. Yıllar sonra bizi hatırlatan düzenlemeyle dinleteceğim. Vefasız alem. Fakat testten gideceğiz. Vefasızlık üzerinden değil de vefa üzerinden. Yani annelerimizi hatırlayacağız.

Diyorsun ki ben annemi hiç unutmam ki. Helal olsun. Maşallah. Ki olması gereken bu. Bak şimdi sevgili kardeşim. Daha önce biliyor muydun bilmiyorum. Bilmiyorsan bu kardeşinden duymuş ol. Annenin yüzüne bakman var ya, başlı başına ibadet. Bunu duymuş muydunuz daha önce? Bir evlat annesinin yüzüne baktığında hanesine sevap yazılır. Bu bir ibadettir. Bak şimdi. Bir de sen anana iyi davrandığını hesap et. La yüzüne baktığında sevaba giriyorsan. Bir de ona iyilik ettiğini düşün. Allah Allah. Bak, anne ve babaların herkesten farklı olarak evlat dendiğinde burunlarının kemiği sızlar. Hiç düşündün mü neden? Neden bir annenin ve babanın evladını andığında burnunun kemiği sızlar? Çünkü ana baba başkası gibi öpüp sarılmaz. Yani onlar sana sarılırken öperken senin kokunu içine çeker. Seni koklayarak sarılır. Böyle yapanın burnunun kemiği sızlar. Ben de bu vesileyle kurban olduğum anamın babamın ellerinden öpüyorum hürmetle. Sizin anne babalarınız da bizim için kutsal. Onların da elbette.

Bazen karşıma geçip bazı kardeşlerim dert yanıyor. O şunu dedi, bu bunu dedi. Sevgili kardeşim, bugün gelip de başkasının arkasından atan, yarın da sen yokken senin arkandan atar. Ne zannediyorsun? Ve şunu unutma. Senin hakkında birileri istediği gibi konuşabilir. Kendi kalbinden emin olan başkasının şüphesinden rahatsız olmaz.

0: Talha Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Bugün programın kapanış duasını Barış Manço yapıyor. Ben de dillendireyim. Allah'ım güç ver bize. Güç ver Müslümanlara. Acı içinde kıvrananlara. Sıra bana gelmediyse hala bir gölgen varsa yine buluşacağız Radyo 7'de gündüz 14 gece 24'te. Ve hatırlayalım, dün gitti, yarın daha gelmedi, anı yaşayalım. Hepimize huzurlu anlar, bendeniz gölgenizden. Şimdilik